0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
11: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
8: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
8: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
8: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
12: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
11: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Sesi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
9: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı başlıyor. Merhaba kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
7: Ben Aydın, hoş geldiniz.
5: Daha iyi bir sen kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
7: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
5: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Niçin gelişiyorum? Kime göre gelişiyorum? Ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
7: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
5: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusuna cevap bulmak gerekiyor.

0: her şey kontrol altında.
1: Evet, artık stresle başa çıkmak deyince hep bu cümleleri duyuyoruz gerçekten. YouTube videolarında, kişisel gelişim kitaplarında, podcastlerde hepsi bize aynı şeyi söylüyor, benzer şeyi söylüyor. Evet, stres normal ama sen onu yönetebilirsin diye söylüyorlar.
0: Evet, iş yerinde yoğunluk mu var? Patron baskı mı yapıyor? Yetiştirilecek bir ton iş var. Ama sen nefes alıp sakin kalmaya çalışıyorsun bir şekilde.
1: Eve geçiyorsun belki, faturalar var, çocuklar var, sorumluluklar var. Zihnin hala durmuyor bir şekilde. Ve akşam da sana diyorlar ki işte ya bir lavanta çayı iç, bir papatya çayı iç, belki meditasyon yap. O zaman her şey geçer, sakinleşirsin.
0: Ve stresle başa çıkmak için birçok da yöntem araştırıyoruz. Ve düşününce bu yöntemler işe yarıyor mu? Kimi zaman evet. Ama çoğu zaman sadece yüzeysel kalıyor.
1: Kesinlikle öyle Semra. Bugünün aslında kişisel gelişim dünyasında stresle başa çıkma yöntemlerinin oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. İşte meditasyondan bahsettik. Meditasyon gibi, nefes egzersizleri gibi ya da yoga gibi tekniklerle anı yaşamak, anın farkına varmak olarak isimlendiriliyor. Ve zaman yönetimiyle işte kaynakları azaltmak, pozitif düşünceyle dayanıklılığı arttırmak, fiziksel aktiviteyle denge sağlamak. Tabii ki bunların hepsi faydalı olabilir gerçekten. Ama biz bu programda daha derin, yani bu problemlere sebebiyet veren daha derin konular üzerine durmaya çalışıyoruz. Daha derin sorular sormaya çalışıyoruz. Tüm bunlar faydalı olabilir kesinlikle ama sınırlıdır. Çünkü asıl sorun şurada, stresin kaynağı çoğu zaman dış etken değil, aslında iç dünyamız.
0: Evet, aslında bakıyoruz ve ne yaparsak yapalım bir noktada tıkandığımızı hissediyoruz. Ve yani bunlar sadece zihinsel olarak zihinde çözebilecek şeyler olmadığını da fark ediyoruz. Çünkü asıl mesele yürekle ilgili.
1: Evet, modern insan sürekli baktığımız zaman kaç ya da savaş modunda yaşıyor gibi sanki günümüze baktığımız zaman çağımızda, özellikle daha metropollerde tam olarak bu modun aktif olarak yaşandığını görüyoruz. Sanki içimizde görünmeyen böyle bir alarm çalıyor. İşte geç kalıyorsun, yetişemiyorsun, yetmiyorsun gibi sürekli.
0: Ve bu alarmı kapatmak için türlü yollar deniyoruz. Dijital detokslar, doğa yürüyüşleri, hobileri kaçırmamak gibi, yeni hobiler edinmek gibi. Ama yüreğimiz hala diken üstünde, o değişmiyor.
1: Çünkü gerçek çözümün aslında, yani bu gürültüyü bastırmak değil de iç sesimizi duymakla ilgili olduğunu görüyoruz. Yani gerçekten acaba Tanrı orada mı ve ben bu yükü ona verdim mi? Aslında belki bugün dinleyicilerimiz ilk defa bunun üzerine düşünecek olabilirler. Tanrı orada mı ve ben bu yükü ona verdim mi tüm bu stresin içerisinde, tüm bu kaygının içerisinde?
0: Seküler sisteme baktığımızda aslında Aydın devamlı olarak bazı mesajlar veriyor. Kendini topla, zihnini kontrol et, olumsuzluklara yer verme. Ama bu da bir stres kaynağı haline geliyor maalesef.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü ne kadar güçlü görünmek istesek de zayıfız aslında, yani baktığımız zaman zayıfız, güçsüzüz, eksiklerimiz var. Tam anlamıyla aslında kusursuz olamıyoruz bu dünyada. Ve bunu kabul etmek için güvenli bir alana ihtiyacımız var, güvenli bir yere ihtiyacımız var.
0: Burada bu noktada kutsal kitap aslında devreye giriyor. Ayet de var bununla ilgili, çok güzel. Filipililer 4. bölüm 6. ayette şöyle söylüyor. Hiçbir şey için kaygılanmayın. Her durumda Tanrı'ya dua ederek dileklerinizi şükranla ona bildirin.
1: Yani burada sadece sakin olun, kaygılanmayın demiyor da aslında dileklerimizi nereye bildireceğimiz ve nereye sığınacağımız, aslında her durumda nereye sığınacağımız bize açıkça söyleniyor. Ne diyor? Her durumda aslında Tanrı'ya dua ederek, ona yalvararak, şükranla bütün o kaygılarınızı, korkularınızı, streslerinizi bildirebilirsiniz. Yani yükünüz varsa bırakacağımız bir yer var. O da Rabbin kendisi, Tanrı'nın kendisi. Ama ondan önce bizim Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Çünkü insanoğluna baktığımız zaman bugün sence insanoğlu Tanrı'yı tanıyor ve buna uygun yaşıyor diyebilir miyiz Semra?
0: Bence gerçek Tanrı'yı tanımıyor birçok insan ve ona uygun yaşadığını da düşünmüyorum. Çünkü her birimiz Tanrı'dan

0: Uzaklaştık Adem ve Havva'nın işlemiş olduğu günahtan ötürü ve Tanrı'dan ayrı düştük. Ve bizler aslında içsel olarak Tanrı'yı arasak bile, o içimizde o boşluk oluşmuş olsa bile, bazen nedenini bile bilmiyoruz bunun. Ama aslında bu tanrısız bir yaşamın boşluğu, Tanrı'ya olan ihtiyacımızı gösteren bir boşluk. Ve çoğu insan gerçek Tanrı'yı tanımıyor. Evet, dinler var, ne yapılması gerektiğini söylüyorlar ama Tanrı ile kişisel ilişkiyi sağlamıyor. Dinler sadece yapılıp edilmesi gereken şeyleri söylüyorlar.
1: Kurallar bütünü gibi.
0: Evet, kesinlikle öyle. Evet, ama Tanrı bizimle kişisel bir ilişki istiyor. Bir din değil. Bizim yüreğimizi istiyor. Bunun içinde ne gerekiyor? Tabii ki günah sorununun ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü biz zaten günah nedeniyle Tanrı'dan ayrı düştük. Tanrı'dan uzaklaştık. Bu sorun ortadan kalkmadıkça da o Tanrı ile kişisel ilişkiyi kuramıyoruz maalesef. Bunun içinde bizim yapıp ettiklerimizin aslında bir faydası olmuyor günah sorunu ortadan kaldırmak için. Bunun nedeniyle aslında Tanrı bize İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş sağladı. İsa Mesih çarmıh üzerinde aslında öldü, gömüldü ve üçüncü gün dirildi. Bizim günahlarımız uğruna o kefareti ödedi çarmıh üzerinde. Ve biz buna iman ettiğimizde aslında bu günah sorunu ortadan kalkıyor. Ondan sonra Tanrı ile kişisel ilişki kurabiliyoruz. Öncesinde bu kişisel ilişkiyi kuramıyoruz maalesef. Çünkü biz günahkarız, Tanrı kutsal ve kutsal olanla günahkar olan yan yana olamaz. Bu nedenle günah sorununu çözmek gerekiyor. Ve bunu kendi çabalarımızla yapıp ettiklerimizle maalesef sağlayamıyoruz. Çünkü günahkarız ve bizden iyi bir şey çıkmıyor. Bunun için Tanrı'nın lütfudur, bu bir kurtuluştur. Çarmıh üzerinde İsa Mesih'in ölüşü çok büyük bir kefarettir aslında. Bunu kabul ettiğimizde biz kurtuluşa kavuşmuş oluyoruz. Tanrı ile kişisel bir ilişkiye kavuşmuş oluyoruz. Ve daha sonrasında bizler sadece duygusal rahatlamanın dışında Tanrı ile bir ilişki kurduğumuz için ruhsal bir teslimiyet yaşayabiliriz. Tanrı ile konuşabiliriz, yalnız olmadığımızı biliriz, yüreğimizi ona açabiliriz.
1: Evet. Çok çok güzel söyledin Semra, çok teşekkür ederim. Ve gerçekten öyle aslında, bu stresin kaynağı ve kökeni yine bizim yaratılışımıza doğru gidiyor. Yaratılışa baktığımız zaman Adem ve Havva'nın yaşadığı şey oydu aslında, ilk günaha düştüklerinde, sen zaten bahsettin. Bu onların Tanrı'dan uzaklaşmasına sebebiyet verdi. Yani yaratılış amacından saptılar. Yaratılıştaki amaçları, Tanrı'nın bizi yaratma amacı onunla sonsuz yaşam içerisinde, yani ölümün, hastalıkların, acının, stresin, bugün konuştuğumuz stresin, kaygının olmadığı o sonsuz yaşam içerisinde, Tanrı'nın sevgisi içerisinde Tanrı ile beraber sonsuz bir ilişki için yaratılmıştık. Ama Tanrı bize özgür irade verdi aynı zamanda, çünkü bizi sevgiyle yarattı ve sevginin özgür olması gerekiyor. Yani zorla biz sevemeyiz. Tanrı'yı da zorla sevemeyiz. Tanrı da bizi zorla sevemez. Özgür ve tercihe yönelik olan bir şey. Ve Tanrı bize özgür irade verdi ama biz bu özgür iradeyi ondan uzaklaşmakla, ona isyan etmekle, onun buyruğuna karşı gelmekle aslında kullandık. Ve bu bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Adem ve Havva'nın ilk o anda hissettikleri şey, yani Tanrı'dan uzaklaştıkları, aslında bir bakıma yaratılış amacından uzaklaştıkları, saptıkları, hedefi ıskaladıkları ilk o anda hissettikleri şey de yine stresti aslında baktığımız zaman. Yani korkuya kapıldılar, saklanmak istediler. Yani Tanrı onlara seslendi, neredesiniz diye. Onlar normalde sonsuza kadar beraber yaşamak için yaratıldıkları, o sonsuz sevgi ilişkisi içerisinde yüz yüze görüştükleri Tanrı'dan o anda ilk defa kaçmak istediler, saklanmak istediler, korktular. Çünkü günah böyle bir etki yarattı ve stres doğurdu onlarda. Ve aslında stresin kaynağı da kökeni de yine daha Adem ve Havva'ya kadar gidiyor. Orada ilk onu görüyoruz. Ve senin bahsettiğin gibi bundan biz yalnızca tekrar Tanrı'yla barışarak, Tanrı'ya dönerek kurtulabiliriz. Ve İsa Mesih bunun için tek anahtar, tek formül, İsa Mesih'in kendisi. Ve tabii ki pratik olarak ne yapabiliriz diye düşüneceksek, mesela uygulama olarak sen ne dedin? Yalnız olmadığımızı bilmek, Tanrı ile konuşmaktan bahsetmiştin. Yüreğimizi Tanrı'ya açmaktan bahsetmiştin. Uygulama olarak ne yapabiliriz aslında? Dinleyicilerimiz ne yapabilirler? Dua etmek aslında çok anahtar bir formül, çok kıymetli bir formül. Ve İsa Mesih de açıkça diyor ki, benim adımla ne dilerseniz Tanrı size verecektir diyor aslında. Tanrı'nın isteğine uygun ne dilerseniz Tanrı size verecektir diyor. Ve biz İsa Mesih'in adıyla dua ettiğimiz zaman orada kaygılarımızın da stresin de gerçekten çözüme kavuşmak için bir fırsat bulacağını görüyoruz. Dua elbette sadece dilek listesi değil aslında. Yani isteklerimizi sıraladığımız bir liste değil dua. Bazen şunu demektir dua sadece: Rabbim taşıyamıyorum artık, bu yük senin. Yani şu anda yapamıyorum, o yüreğimi Tanrı'ya açmak, şu anda içinde bulunduğum o stresli durumu, kaygıyı Tanrı'ya açmak ve bunu açıkça Tanrı'ya dile getirmekle alakalı. Ve bunu yaptığımız zaman aslında o zaman büyük bir güç açığa çıkıyor. Yani İncil metinlerine baktığımız zaman Elçi Pavlus diyor ki gücüm güçsüzlükte tamamlanır dedi Tanrı bana diyor. Ve aslında gerçekten biz o güçsüzlüğümüzü Tanrı'nın önüne getirdiğimizde Tanrı'da güç bulma fırsatımız oluyor. Gerçekten yaşayan Tanrı, yaşayan İsa Mesih, senin bahsettiğin gibi diri olan, şu anda çarmı üzerinde ölmüş, gömülmüş ama üçüncü gün dirilmiş ve diri bir şekilde göğe alınmış olan İsa Mesih bugün açıkça halen insanlık için aracılık etmektedir. Ve açıkça bizim dualarımız onun önündedir ve o bizim gerçekten yükümüzü kaldırmak için hazırdır. Ve biz bugün Tanrı'nın önüne çıkıp Rabbim taşıyamıyorum, artık büyük senin diyebiliriz. Bunun için İsa Mesih'in adıyla dua etme gücümüz var.
0: Evet Aydın, çok güzel söyledin. Dua etmek gerçekten çok önemli. Ve bence şükretmek de çok önemli. Çünkü kaygı odaklı yaşam sürdüğümüzde hep ne eksik diye düşünüyoruz. Bakış açımızda bu oluyor maalesef. Ama şükran bize neye sahibim sorusunu hatırlatıyor sıklıkla. Aslında bu da stresin gücünü kırıyor kendi hayatımızda, yaşamımızda baktığımızda. Çünkü her zaman bardağın dolu tarafından bakıyoruz. Doğru. Güzel şeyleri, var olan şeyleri görüyoruz. Şükrettiğimizde aslında bu da bizim üzerimizdeki o stresi kaldırmış oluyor. Aynı zamanda stresle baş etmek için tabii ki bir sürü yeni teknikler ortaya çıkıyor, bize önerilen, sunulan. Ama eski bir çağrıya kulak vermek gerekiyor. Kaygılarını Rabbe bırak. Çünkü biz ne yapabiliriz? Birçok şey için aslında, bazı durumlar için elimizden gelen bir şey yok. Sınırlıyız ya da değiştirebilecek gücümüz de yok. Bazıları için olabilir, evet. Belki çabalarız, deneriz, etkimiz olabilir ama her şey için değil. Bu bizi strese sokacağını, aslında bunu Rabb'e bırakmak, Rabb'in eline bırakmak, güvenilir ellerine bırakmak aslında o stresimiz için de iyi olacak. O zaman bileceğiz ki yapılması gereken ne varsa zaten Rabb yapacaktır benim için. En iyisini Rabb yapacaktır. Güvenerek aslında Tanrı'ya ilerlediğimizde daha az stres yaşamış oluyoruz. Aslında burada ben bir örnek vermek istiyorum kendi hayatımda.
1: Lütfen, tabii ki.
0: Bir küçük çocuğum var ve okula başladığında aslında çok tedirgin oldum. Çünkü her zaman benim yanımdaydı ama şimdi benden uzakta, okulun içerisinde ne yaptığını bilmiyorum. Başına ne gelebilir, işte düşebilir, kavga edebilir, birisi vurabilir. Aslında bu kaygılar sarmıştı. Çok strese girmiştim. Yani kötü hissediyordum. Ama sonra şunu düşündüm, yani ne yapabilirim ki? Yani o kadar uzun bir okul zamanı var ki onun hayatında, yıllarca okuyacak, evet benden her zaman uzak olacağı durumlar olacak, ne yapabilirim? Yani benim elim kolum her zaman oraya kadar uzanmayacak ya da her dakika yanında olamayacağım zaten çocuğumun. O zaman dua ederek aslında çocuğumu Rabbin eline teslim etmeye karar verdim. Her sabah dua edip Rab, senin ellerine teslim ediyorum, sen onu koru, sen onu gözet diyerek, güzel, dua ederek aslında Rabbin eline verdiğimde fark ettim ki o stresim de, korkularım da azaldı. Çünkü ben ne yapabilirim? Yani her şeye ulaşabilecek, değiştirebilecek, durumlara müdahale edebilecek gücüm, kesinlikle, yok maalesef.
1: Kesinlikle öyle ve kaygılarımızı onun önüne taşıdığımızda gerçekten orada büyük bir fırsat buluyor. Hem farkına varıyoruz ki evet ben güçsüzüm. Aslında dünyanın bana söylediği gibi sen yetersizsin, bak geç kaldın ama senin içinde bir güç var, sen yeterli olabilirsin, güçlü olabilirsin düşüncesinden daha ziyade evet ben güçsüzüm ama gücü Rab'de bulabilirim'i hatırlıyoruz. O zaman aslında yalnız olmadığımızı da hatırlıyoruz bir yandan. Yani bu mücadeleyi yalnız yürütmediğimizi de biliyoruz ve Tanrı'yı hatırlamış oluyoruz. sen bahsettin yine anlatırken, şükrederek mesela, şükrettiğimizde ne oluyor? Aslında şükretmek benim gözümde çok büyük bir farkındalık demek. Yani şükrettiğimiz zaman neyi görüyoruz? Aslında Rab yaşamımda ne kadar harikalar yaptı, ne kadar çok şey yaptı. Tanrı'nın bana sağladığı ne kadar çok şey var. Bunu görüyoruz, bunun farkında varıyoruz. Ve o zaman evet, aslında Tanrı benimle birlikte. Yani bugün çoğu insan Tanrı'dan kendisini uzak hissediyor. Bu doğal, günahın bir sonucu. Ama aslında bir yandan da Tanrı'nın ne kadar çok onların yanında olmak istediğini ve sürekli kapılarını çaldığını, yüreklerinin kapısını çaldığını nasıl fark edebilirler? Aslında dönüp bir yaşamlarındaki bereketlere baktıkları zaman bunu fark edebilirler. Çünkü Tanrı bizimle birlikte, sadece bizimle birlikte yürüyen bir Tanrı değil, aynı zamanda o bizim yüklerimizi de omuzlamak isteyen bir kurtarıcı gibi Tanrı'yı bu şekilde görüyoruz. Ve bugün aslında seküler dünyanın bize söylediği o stresle baş ederken, yani bunu sen yapabilirsin, işte sakin kal, derin nefes al, her şey kontrol altında, güç senin içinde düşüncesinden ziyade, aslında gerçek stres yönetiminin kaygılarımızı, stresimizi, huzursuzluğumuzu Tanrı'ya yöneltmekte olduğunu gördük. Belki burada bir virgül koyabiliriz Semra. Yani araya gidebiliriz. İkinci yarıda belki devam edebiliriz. Bir yandan süremiz de akıyor çünkü. İkinci yarıda belki bunun üzerine daha da derin düşünebiliriz. Şimdi kısa bir ara.
2: Radyo Maranata.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün stres ile başa çıkmak konusunu konuşuyoruz aslında. İlk bölümümüzde de bununla ilgili birçok şeyden bahsettik aslında. Günümüzde çok büyük bir sorun stres. Çünkü devamlı olarak koşuşturma halindeyiz. Devamlı yetişmeye çalıştığımız şeyler var. Zorluklar, sıkıntılar, hayat şartları derken aslında birçok konuda stres yaşıyoruz. Ve hayatımızda bunun yansımalarını da görüyoruz. Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak. Günümüzde de baktığımızda aslında birçok hastalığın kaynağı olarak bile stres gösteriliyor. Ruhumuzu ve aslında bedenimizi etkileyen bir durum stres ve bununla baş etmeye çalışıyoruz her birimiz bir şekilde. Bu yüzden de aslında baktığımızda sosyal medyada olsun, kitaplarda ve birçok videoda bunun nasıl yapabileceğimizle ilgili teknikler sunuyorlar bize.
1: Evet.
0: Belki her birimiz de bunu deniyoruz tek tek ve baş etmeye çalışıyoruz. Egzersizlerle düşüncelerimizi değiştirmeye çalışarak. Belki birçok teknikle bunu yapmaya çalışıyoruz ama görüyoruz ki aslında bu başarılı olmuyor, kalıcı da olmuyor. Ve biz aslında programımızın ikinci bölümünde bunu kalıcı olarak aslında nasıl yapabileceğimizi kutsal kitap üzerinden göstereceğiz. Ayetlerle bunun üzerinde konuşacağız. Asıl streste baş etme yöntemini göstermiş olacağız sizlere kutsal kitap üzerinden. Daha çok bununla ilgili devam edeceğiz ikinci bölümde. Ve Filipililer'i okumuştum ben aslında ilk bölümde. Onun devamında da çok güzel bir bir ayet var. Onu da okumak istiyorum. Filipililer 4. bölüm 6. ayette Rabbe dua edin dedikten sonra 7'de de olağanüstü bir vaat veriyor Tanrı. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır diyor. Bu çok önemli bir ifade, çok önemli bir vaat. Belki Aydın bu ne demek, biraz onun üzerinde konuşalım. Bize açıklamak ister misin?
1: Evet, yani bu bizim aslında dünyada bulamayacağımız bir şey. Dünyanın bize veremeyeceği, dünyanın bize sağlayamayacağı bir şey. Çünkü bu esenlik koşullara bağlı değil. Yani bizim yapabildiklerimize bağlı bir durum değil. Ya da her şey yolundayken değil. Fırtınanın ortasındayken, aslında kaygıların, stresin ortasındayken, belki en çıkamazlığın içerisindeyken, çıkamıyorum bu işin içerisinden dediğimiz, çıkamaz değil de çıkmazlarımızın içerisindeyken gelen bir esenlik bu aslında. Bir Rabbin bize bir dokunuşu gibi.
0: Evet, o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Dışarıda kaos varken içimizde bir sükunet. Bu dünyasal, hiçbir tekniğin sağlayamayacağı bir durum aslında.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü içsel olarak, yani dışarıda ne kadar acı varsa, ne kadar sorun yaşıyorsak yaşayalım, içimizde her zaman bir huzur, esenlik olması, bir sakinlik olması bu dünyada hiçbir şeyin sağlayamayacağı bir durum.
1: Kesinlikle öyle ve burada geçen ifade çok dikkat çekici çünkü her kavrayışı aşan diyor. Yani aslında bir bakıma her aklı aşan, her anlayışı aşan bir esenlikten bahsediyor burada. Yani biz kendi çözümlerimizi belki görmeye çalışıyoruz bu dünyada. Dünya bize bunu öğretiyor sürekli. Kendi çözümlerinin peşinden koş, kendi çözümlerini ara ya da stres varsa, kaygı varsa sen çözüm üretmeye çalış gibi bunu bize yansıtmaya çalışıyor. Ama bu ayetlere baktığımız zaman biz aslında hala kendi çözümlerimizi belki göremiyoruz. Ama içimizde müthiş bir güven var, müthiş bir esenlik var ve bu yalnızca Tanrı'nın sağlayabileceği esenlik. Aslında her kavrayışı aşan demesi aslında bizim kendi çabalarımızla bunlarla mücadele etmeyi bir kenara bırakıp doğrudan senin bahsettiğin gibi dua ile Tanrı'nın önüne çıkıp evet ben güçsüzüm diye bunu ilan etmek ve İsa Mesih'in adıyla ondan yardım istemekle gelecek bir şey. Ve en önemlisi, bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman zaten Kutsal Ruh'un onda yaşadığını biliyoruz ve Kutsal Ruh'un onun içinde var olduğunu, onda yaşamaya başladığını biliyoruz. Kutsal Ruh'un yönlendireceği, Kutsal Ruh'un aslında vereceği o esenlikle alakalı bir durum. Mesela ben kendi hayatıma baktığım zaman, kendi tanıklığımda Mesih İsa'yı tanımadan önce, yani onu hayatıma kabul etmeden önce benim düşüncem şuydu. Ateisttim aslında. Ateistken ki düşüncem şuydu. Ben kendi bilgimle var olacağım. Kendi bilgilerimle, daha çok bilerek, daha çok öğrenerek kendimi var edeceğim. Ve zaten dünya anlamsızdır, dünya boştur, zaten Tanrı da yoktur gibi o zamanki düşüncemle konuşuyorum. O zaman ben geride bir şey bırakmalıyım. Yani geride bir eser bırakmalıyım ki insanlar beni ansınlar, bir şekilde beni ölümsüzleştirsinler. Bir bakıma kendimi tanrılaştırayım gibi bir bakış açım vardı. Tabii ki şu anki anlayışımla bunu anlıyorum, fark ediyorum. Ve oradaki amacım hep şeydi, bilgiyle, daha çok bilerek, yani stres varsa, kaygı varsa hep kendim çözüm üreterek, hiç yardım almayarak, hep yalnız başıma yürüyerek bir sürecin içerisindeyken, Mesih'le tanıştığımda, Mesih'le tanışmadan önce aslında Tanrı bana bir hastalık sonucu ne kadar zayıf olduğumu gösterdiğinde, o zaman aslında ne derler, böyle bir şimşek çaktı kafamda ve dedim ki evet, biz insan olarak zayıfız gerçekten ve gerçekten daha büyük bir güce ihtiyacımız var ve bu güç açıkça aslında her kavrayışı aşan bir biçimde bize esenlik vermek için, yardım etmek için bizi kendisine çağırmak istiyor. Gerçekten çıkamayacağım dediğimiz durumların içerisinden Tanrı bizi bugün kendi esenliğiyle çıkarabilir. Bugün dinleyicilerimiz belki stresliyse, kaygılıysa, stresle mücadele etmeye çalışıyorlarsa, senin bahsettiğin gibi belki birçok yöntemi denemişlerse ama halen bir çözüme kavuşamamışlarsa, bugün Tanrı çıkamam, kurtulamam, bu düşünceden uzaklaşamam dediğimiz her durumdan bizi esenlikle çıkartacak güçtedir. Çünkü onun vereceği esenlik her kavrayışı aşıyor, her aklı aşıyor aslında.
0: Evet, ve bu kendini kandırmak da değil. Çünkü belki dünyasal anlamda birçok teknik denemiş olabiliriz. Her birimiz, bizi dinleyen dinleyiciler arasında da vardır belki. İşe yaramadığını gördüğünde ve yeni bir şey duyduğunda yani kendimizi kandırmayalım diyebilir ama bu kendini kandırmak değil aslında. Gerçekliğe rağmen gelen bir huzur. Bunun adı iman. Tanrı'yı ve onun zamanlamasını tanımanın getirdiği bir teslimiyet.
1: Kesinlikle, çok güzel. Evet. Ve bunun adı iman dedin ve iman tabii ki yürekle alakalı bir mesele değil mi? Gerçekten yürekle, Tanrı'ya bütünüyle güvenmekle, İsa'nın o çarmıhtaki kurtarışına, onun dirilişine bütünüyle güvenmekle ve tek kurtuluş yolunun ona güvenmekle ilgili olan bir kavram ve yürekte olan bir şey. Bu yürekten buna ihtiyaç duymalıyız. Gerçekten İsa'nın kurtarışına ihtiyaç duymalıyız. Gerçekten günahkar olduğumuzu kabul etmeliyiz. Ve gerçekten kendi başımıza yapamadığımızı kabul etmeliyiz. Ve stresin en çok vurduğu iki yer var. Bunlardan birisi de aslında kalbimiz ve zihnimiz, aslında yüreğimiz ve zihnimiz ve kalbimiz ve zihnimiz. Fiziksel olarak da böyle. Fiziksel olarak da gerçekten stres, değil mi? Kalp hastalıklarına, evet, da çok sebebiyet veriyor. Bedene büyük zararlar veriyor ve senin bahsettiğin gibi yine birçok hastalığın kaynağının stres olduğunu görüyoruz. Ama Rabbin esenliği gerçekten bizim yüreğimize ve düşüncelerimize, bu ayetlerde bahsettiği gibi, yani Filipililer 4'ten okuyoruz, orada bahsettiği gibi yüreğimizi ve düşüncelerimize böyle bir esenlik indiriyor. Gerçekten ona güvendiğimizde o bize müthiş bir esenlik veriyor ve aynı zamanda hem yüreğimizi hem düşüncemizi koruyor. Ayetlerde öyle söylüyordu, yani Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır diyor. Demek ki aslında stresin en çok vurduğu bu iki yer, yani yüreğimiz ve zihnimiz, kalbimiz ve zihnimiz, Tanrı her ikisini de bugün bize koruyacak o gücü kendi esenliğiyle bize sunuyor ve Mesih'e iman ettiğimiz zaman, Mesih'le beraber yürüdüğümüz zaman, duayla, işte Tanrı sözünden beslenmekle, Tanrı ile olan o kişisel ilişkideki o ruhsal disiplinlerimizi sürdürdüğümüz zaman Tanrı harika bir şekilde esenliğiyle üzerimize gelmek istiyor.
0: Evet Aydın, aslında sen böyle bahsederken kutsal kitapta bir ayet aklıma geldi. Onu da paylaşmak istiyorum hemen. Süleyman'ın Özdeyişleri 17. bölüm 22. ayette diyor ki, iç ferahlığı sağlık getirir, ezik ruh ise bedeni yıpratır. Evet, evet aslında dediğin gibi az önce stres bizi hem ruhsal olarak etkileyen, zihnimizi etkileyen bir durum, hem de fiziksel olarak etkileyen bir durum. Stres altındayken ne yapabiliriz? Kutsal kitapla ve Tanrı'nın sözleriyle, Tanrı'yla birlikte bunu aşabiliriz. Bize en doğru yöntemi, en doğru çıkışı kutsal kitap burada sağlıyor. Ve dua etmek bu noktada çok önemli. Çünkü dua etmek sadece konuşmak değil, Tanrı'ya açık kalmak, kendimizi onun korumasına bırakmak aynı zamanda. Dua ettiğimizde, Tanrı'yla buluştuğumuzda bütün kaygılarımızı aslında Tanrı'ya yüklemiş oluyoruz. Bütün yaşadıklarımızı, sıkıntılarımızı, bizi strese sokan her şeyi aslında Tanrı'nın ellerine bırakmış oluyoruz. Bu yükü Tanrı'nın taşımasına aslında istiyoruz bir anlamda. Duayla onun önünde durduğumuzda, yardım istediğimizde ya da kendi yaşamımızla ilgili her bir konuda. Onun için dua ederek Tanrı'nın önünde duralım bugün. Hangi konuda stres yaşıyorsanız dinleyicilerimizin arasında, hayatınızda ne varsa sizi strese sokan, bugün dua ile Rabbin önünde durup aslında onun ellerine, güvenilir ellerine bırakabilirsiniz.
1: Ve evet, hani sen bahsettin, işte Tanrı sözüne temas etmekten bahsettin. Aslında stresin temel kaynağı dünyanın bize uyguladığı, dünyanın bize dayattığı bir takım düşüncelerle alakalı. Yani düşüncelerimizin dünyanın bize aktardığı, öğretmeye çalıştığı şeyler üzerine temelli olmasıyla alakalı. Ve Tanrı sözünden okumak neden önemli oluyor? Tanrı sözünden okuduğumuzda düşüncelerimiz değişmiş oluyor aslında, zihnimiz değişmiş oluyor. Yani Tanrı'nın düşünceleri bizde oluyor. Tanrı'nın düşüncelerine temas etmiş oluyoruz. Ve o zaman aslında evet, daha kaygısız bir yaşam sürmek için harika bir adım atmış oluyoruz. Dua ettiğimiz zaman da yine tekrardan Tanrı'nın bize sağladığı bu düşünceleri hatırlayarak, kaygılarımızın ve stresimizin Tanrı'da aslında çözüm bulacağını hatırlayarak aslında Tanrı'nın gücünü anımsıyoruz. Yani Tanrı'dan yardım isteyerek Tanrı'nın gücünü anımsamış oluyoruz. Tanrı'nın bizimle olduğunu anımsamış oluyoruz ve yükümüzü ona bırakmış oluyoruz. Seküler yaklaşıma baktığımız zaman, seküler yaklaşım evet diyor ki kontrol sende, sen yapabilirsin. Biraz derin nefes al, her şey geçecek der. Ama kutsal kitap diyor ki 1. Petrus 5:7'de bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Kime yükleyin aslında? Tanrı'ya yükleyin ve o sizi kayırır diye söylüyor. Yani çözüm bizim gücümüzde değil, onun gücünde, onun lütfunda, onun merhametinde, onun sevgisinde.
0: Stres de bir tehdit değil, aslında bir çağrı da olabilir bizim yaşamlarımız için. Yük ağırlaştığında aslında şunu duyuyoruz Tanrı'dan: gel bana, senin için esenlik var.
1: Ve İsa Mesih de aslında Matta 11:28'de diyor ki, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm diye söylüyor İsa Mesih de açıkça. Yani senin bahsettiğin gibi bu ağır yükün altında aslında biz müthiş bir esenlik ve çağrı duyuyoruz. Hepimizin yükü ağır, hepimizin stresi var, kaygıları var ama Tanrı bize İsa Mesih aracılığıyla yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. Ve İsa Mesih sadece bizim günahlarımız için ölmedi, aynı zamanda bizim kırık ruhlarımız, aslında ezik ruhlarımız, aslında kaygının, stresin altında böyle ağırlaşmış, çökmüş yüreklerimiz için de öldü. O aslında aynı zamanda bizim yaralarımızı da sardı, fiziksel yaralarımızı da sarmakla beraber ruhsal yaralarımızı sarmak için de çarmı üzerinde öldü ve üçüncü gün dirildi. Çünkü o Yeşaya 9:6'da bahsettiği gibi o barış prensidir, esenlik önderidir, esenlik prensidir. Yani aslında kırık ruhlara, stresli, kaygılı ruhlara esenlik getiren Tanrı'dır. Bu yüzden İsa'ya baktığımız zaman İncil'de mesela İsa dirildikten sonra öğrencilerine görünürken ilk böyle kapıdan içeri girdiğinde onlara ne diyordu? Size esenlik olsun diyordu. Aslında hep bunu bir şekilde bir selamlama olarak kullanıyordu. İşte şalom diyordu, size esenlik olsun diyordu. Çünkü o esenlik önderidir ve gerçekten geldiği yere, girdiği yere esenlik getirir. Ve bugün de aslında dinleyicilerimizin yüreklerine İsa Mesih gerçekten girmek istiyor. Yüreklerinin içine girmek istiyor. Ve onları aslında kendisine davet ediyor. Diyor ki, beni kabul ederseniz, bana iman ederseniz, beni Rab ve kurtarıcınız olarak hayatınıza kabul ederseniz, o zaman esenliğimle sizin yüreğinize geleceğim ve bütün bu stresi, kaygıyı birlikte aslında çözeceğiz. Tanrı bunu söylüyor.
0: Ve çarmıhta bize yalnızca bağışlanma da değil, Tanrı'yla barış sunuldu. Artık Tanrı'yla barışan biri olarak stresle savaşmıyoruz. Çünkü onunla yürüyerek güven içinde yaşayabiliyoruz. Yani Tanrı'yla birlikte yürümek aslında bizlere güven de veriyor. Tabii ki yaşamlarımızda stres var ama ne yapabiliriz böyle bir durumda, onu da aslında konuşmak gerekiyor. Evet. Yaşamlarımızın içerisinde bununla ilgili sorunlar yaşıyorsak ne yapmak gerekiyor? Aslında adımlar atmak lazım bununla ilgili ve birkaç küçük adımdan bahsetmek istiyorum. Özellikle bu hafta deneyebilir dinleyicilerimiz. Günün başında özellikle sadece yapılacakları değil de yüreğimizi aslında Rabb'e sunmalıyız.
1: Çok güzel.
0: Bütün günümüzü aslında bereketlemek, duayla Rabbin eline vermek gerekiyor.
1: Ve şey çok önemli değil mi? İlk hatırladığımız şey aslında bugün şunları yapacağım. Of, çok fazla işim vardan önce Rab olursa o zaman Rabbin gücünü hatırlamış oluyoruz. Ve o zaman evet dediğin gibi günün başından daha stressiz bir güne başlamak için daha iyi bir fırsat oluyor.
0: Kesinlikle öyle Aydın. Çünkü biz sabah uyandığımızda hemen bir koşuşturma içerisine giriyoruz. Hemen işte kahvaltı hazırlansın, giyineyim, işte çocuğu hazırlayayım ya da kendim işe hazırlayayım. Devamlı bir telaş içerisindeyiz. Aslında kalktığımızda bir an durup birazcık Tanrı ile vakit geçirmek, kutsal kitaptan okumak, dua etmek ve günü Tanrı'nın eline verdikten sonra başlamak çok büyük bir değişim yaratıyor. Bütün günümüzü daha esenlik içerisinde geçirmemizi sağlıyor. Onun için güne başlarken Rabbin eline vermek gerekiyor günü ve yüreğimizi Rabb'e sunmak gerekiyor. Aynı zamanda stres anında iştenlikle şunu da söyleyebiliriz. Rabbim, şimdi bu yükü sana bırakıyorum. Yani biz gün içerisinde de aslında Tanrı'yı düşünüyoruz.
1: Evet,
0: yaşadığımız durumlar olduğunda onu Rabbin eline bırakabiliriz. Ve akşam dua ederim gibi düşünmek yerine aslında yaşadığımız o an bile Rabbin eline sunabiliriz bu sorun için.
1: Evet ve genelde biz insanoğlu olarak şey düşünüyoruz. Sanki şurada dua etmeliyim, işte özel bir mekanda, işte yani bir ibadethaneye gidip dua etmeliyim ya da daha uygun bir yerde dua etmeliyim, şunu yaparken dua etmeliyim, dua ederken şöyle durmalıyım gibi düşünüyoruz. Ama halbuki günün içerisinde bütün o kaygının, stresin, içinde bulunduğumuz o durumun ve ortamın içerisinde dediğin gibi duayla Rabb'e yüreğimizi açabiliriz. Ve seküler sistemin söylediği ya derin nefes al, hani işte kontrol sende dediği şey aslında baktığımız zaman yanlış bir şey değil. Evet, stres yönetimi için çok güzel bir şey. Derin nefes alalım, duralım ama durduğumuzda düşündüğümüz şey yine kendimiz olursa o zaman bir çıkış olmuyor. Ama durduğumuzda düşündüğümüz şey Rab olursa ve senin dediğin gibi Rabbim bu yükü sana bırakıyorum dediğimiz zaman o zaman bir yenilenme fırsatı bulmuş oluyoruz ve asıl gücü hatırlamış oluyoruz.
0: Evet öyle Aydın. Çünkü gün içinde farklı farklı durumlar yaşıyor olabiliriz ama yeri geldiğinde bilgelik isteyebiliriz, yeri geldiğinde esenlik isteyebiliriz, yeri geldiğinde bu yükü sana bırakıyorum diyebiliriz. Onun için Tanrı bizim babamızdır ve her an onunla konuşabiliriz, yüreğimizi ona dökebiliriz. Amin. Aynı zamanda şükretmek de lazım.
1: Evet.
0: Yani gün içerisinde tabii ki bunu yapıyoruz ama gün sonunda aslında durup bütün günü bir gözden geçirip baktığımızda şükredeceğimiz çok şey olduğunu da göreceğiz hayatımızda. Tanrı'nın aslında bizim hayatımızda nasıl işlediğini de fark edeceğiz. Durup akşam bütün günü böyle bir gözden geçirdiğimizde ve Tanrı ne olursa olsun bizimle. Bizi Amin. Asla Kesinlikle. Yalnız bırakmaz. Onun için her durumda şükredebiliriz. Tanrı'nın neler yaptığını keşfettikçe içimiz daha böyle esenlikle dolacak, huzurla dolacak. Çünkü deneyimledikçe Tanrı'yı aslında göreceğiz ki Tanrı bizi asla bırakmayan, yalnız bırakmayan, her zaman bizimle olan Tanrı. Bize her zaman yardımcı olan bir Tanrımız var.
1: Ve biz de aslında bu yaşadıklarımızla, bu belki ruhsal disiplinleri hayatımıza almakla, belki Mesih'i hayatımıza davet etmekle, bunun sonucunda doğan o Tanrı ile kişisel ilişkinin sonucunda yaşadıklarımızla aslında yükümüzü Tanrı'ya çıkarttığımızda, stresimizi Tanrı ile beraber yönettiğimizde, daha böyle terimsel olarak ifade edersek, bunun sonucunda yaşadıklarımızı paylaştığımızda da çok kıymetli oluyor. Ve belki bir arkadaşımıza da anlatabiliriz mesela tüm bunlarla beraber. İşte dua etmekten bahsettin, yüreğimizi açmaktan bahsettin, şükretmekten bahsettin. Tüm bunlarla beraber bir de bunu paylaşabiliriz. Yani bir arkadaşımıza anlatabiliriz. İşte bu hafta dua ettim ve gerçekten müthiş bir esenlik hissettim. İçimde bir huzur vardı. Çok stresliydim. Bir durdum, dua ettim. İsa'nın adını andım ve o zaman esenlik hissettim. Bu tanıklık bile hem bizi teşvik eder, hem yine bizim şükretmemize sebebiyet verir, hem bizim stresle başa çıkmamız konusunda bize daha da güç verir, hem de karşımızdaki kişiyi de teşvik eder. Yani aslında bir yandan, değil mi, Hristiyanlık inancı zaten bencil bir inanç değildir. Aslında her zaman kardeşimizi de düşündüğümüz, karşı tarafı da düşündüğümüz bir inanç.
0: Evet.
1: Haliyle bir yandan hem bizi teşvik eder hem de arkadaşımızı da onun stresli olan mücadelesi konusunda onu da yine Rabbin sizin hayatınızda yaptıklarıyla teşvik edebilirsiniz.
0: Evet, kesinlikle öyle Aydın. Her birimizin aslında esenliğe ihtiyacı var. Esenliği arıyor yüreklerimiz. Ve aslında paylaştığımızda da bunun arkadaşlarımızla, çevremizle ya da bir kiliseye gittiğimizde oradaki kardeşlerle aslında paylaştığımızda da yükümüzü paylaşmış oluyoruz bir anlamda. Çünkü kardeşler de, oradaki kardeşler de bizler için dua edecektir. Bizim acımızı, stresimizi paylaşacaktır.
1: Evet.
0: Tapındığımızda hep birlikte aslında yine de o esenliği hissedebiliriz. Birlikte dua ettiğimizde de o esenliği hissedebiliriz. Onun için kilisede olmak, kardeşlerle olmak çok önemli. Tabii ki kendi normal hayatımızda da arkadaşlar vardır kilise dışında. Ama aynı ruhu paylaştığımız insanlarla daha büyük bir esenlik içerisinde olabiliyoruz. Onun için sevgili dinleyicilerimiz, stresi bastırmak mı istiyorsunuz yoksa onun altındaki yükü Rabbe mi bırakmak istiyorsunuz sorusunu sormak istiyorum size.
1: Evet, çünkü gerçek esenlik çözümler gelince değil, yani aslında bizim çözümlerimiz ortaya çıkınca da biz çözüm üretince değil, Rabbe güvenince başlıyor. Rabbe teslim olunca, onun gücünü isteyince, kendi zayıflığımızı kabul edip onun gücünü yaşamımızda hatırlayınca oluyor.
0: Evet, aslında programımızın sonuna gelirken Filipililer'deki ayeti tekrar hatırlatmak istiyorum. Filipililer 4-6-7'de aslında çok güzel vurgular vardı. Kaygılanma, dua et, şükranla teslim ol vurguları vardı. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ve Tanrı'nın esenliği yüreğinizi korusun diye de aslında, düşüncelerinizi de korusun diye de her zaman dua etmek gerektiğini de söylemek istiyorum. Stresin içinde bile Tanrı ile birlikte yürümek mümkün. Bunun için Tanrı'da kalın, Tanrı'nın sözü içerisinde kalın sevgili dinleyiciler.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve Filipililer 4-6-7'de oradaki iyi vurgulardan birisi de çok önemliydi. Diyor ki, Mesih İsa aracılığıyla, yani Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla sizin yüreğinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır diyor. O zaman Mesih'i tanımak, tekrardan vurgulamamız gerekiyor. Çok önemli, çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz Semra. Güzel bir program oldu. Umarım dinleyicilerimiz için de bereket olur, teşvik olur. Ağzına sağlık senin de.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, Daha iyi Bir Sen programında. Sorularınız varsa bize lütfen soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletin. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizi takip edin. Takip ederseniz orada hem aslında yeni programlarımız hakkında bilgi sahibi olursunuz, hem de oradan da bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için ve esenlikler diliyoruz.
0: Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: İncil, Matta 27. Bölüm.
1: Yahuda kendini asıyor. Sabah olunca bütün başkâhinlerle halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar ve götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. "Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim," dedi. Onlarsa, "Bundan bize ne? Onu sen düşün," dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, "Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz," dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmiştir. Böylece Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrailoğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbin bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar. İsa vali Pilatus'un önünde. İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir," dedi. Başkâhinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona, "Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?" dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali, halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara, "Sizin için kimi salıvermemi istersiniz? Barabba'yı mı, Mesih denen İsa'yı mı?" diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona, "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim," diye haber gönderdi. Başkâhinler ve ileri gelenlerse Barabba'nın salıverilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu, "Sizin için hangisini salıvermemi

0: Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Askerlerin İsa'yı aşağılaması. Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, "Selam ey Yahudilerin kralı!" diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler. İsa çarmıha geriliyor. Dışarı çıktıklarında Simon adında kereneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmığını ona zorla taşıttılar. Golgota yani kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine "Bu Yahudilerin kralı İsa'dır." diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Hadi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in," diyorlardı. Başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek, "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor," diyorlardı. İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti. İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler. İsa'nın ölümü. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle, "Eli, Eli, lema şevaktani," yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, "Bu adam İlyas'ı çağırıyor," dediler. İşlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise, "Dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı?" dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı. Ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. "Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu," dediler. Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar celil eden İsa'nın ardından gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup'la Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı. İsa'nın gömülmesi. Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurdu, kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem'le öteki Meryem ise orada, mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkâhinlerle ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak, "Efendimiz," dediler. "O aldatıcının daha yaşarken, ben öldükten 3 gün sonra dirileceğim," dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de 3. güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka, "Ölümden dirildi," derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur. Pilatus onlara, "Yanınıza asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın," dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.
1: Matta 28. bölüm.
0: İsa'nın dirilişi. Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağrırken, Mecdelli Meryem'le öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbim bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyaz.

Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın, çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa, korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler. Nöbetçilerin getirdiği haber. Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceleyin geldi. Biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır. Son buyruk. 11 öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek, her an sizinle birlikteyim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
10: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
13: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde para kullanımı konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz Pastör.
1: Hoş bulduk.
0: Ben hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve aslında çok önemli bir konu para kullanımı. Bu çok sıkıntı yaşayan insanlar var ve para gerçekten birçok sorunu çözebilecek gibi de düşünülüyor. Para nedir diyerek aslında sormak istiyorum ve böyle giriş yapalım isterseniz Pastörüm.
1: Evet, yani para nedir desek belki toplumdaki kişilere bunu sormak lazım. Yani para nedir? Yani nasıl cevapları alırız tam bilemiyorum ama hani herhalde bazısı bir güç diyebilir. Bazısı istediğimi elde etmek diyebilir. Ama öyle doğru bir tanım gelmez. Sözlüğe baktığımızda mal ve hizmet satın almak için bir değişim aracıdır diyor. Demek ki para bir aracı. Önce bunu görmek lazım. Yine tarihe baktığımızda paranın olmadığı bir dönem var ama değişim vardı. Yani malla bir mal başka bir malla değiştiriliyordu ama çok pratik değildi. Atıyorum 100 tane koyunu varsa onu işte Erzurum'dan İstanbul'a getirmek zor bir konu. Ama Erzurum'da bunu satıyorsa ve İstanbul'a gelip 100 koyun alabilir yine isterse. Yani bunun gibi düşünebiliriz ve ticareti ve ekonomiyi geliştiriyor. Yine para dediğimizde tabii önemli bir konu, bazısında var bazısında yok. Ama olması için yani bir mal ya da hizmet üretmek gerekiyor. Yani yattığımız yerden paraya sahip olamıyoruz. Miras zenginleri varsa bile işte Hazra'da dağlar dayanmaz diye bir sözümüz var ya. Yani o da bir süre sonra tükenebilir. Demek ki insan bir emek harcaması lazım. Bir mal, hizmet üretmesi gerekiyor. Yine bu ürettiği işte hizmetin karşılığında aldığı bir değer oluyor. Yani şu anda da insan düşündüğümüzde hava ve sudan sonra, yani yaşamsal konulardan sonra hayatını en çok etkileyen konu paradır. Yani para yoksa yiyecek alınmaz, giysi alınmaz, barınma sorunu çözülmez. Hep bunlar temel ihtiyaçlardır.
0: Evet. Peki kutsal kitap paraya sahip olmak ve para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğini söylüyor bizlere kutsal kitap açısından bakarsak.
1: Hani özdeyişler var. Yani toplumumuzda Süleyman peygamber olarak kabul ediliyor ama Kral Süleyman diye geçiyor. Daha çok Hristiyanlar bunu kullanıyor. Ve o özdeyişlerde çalışkan olmayı özendiriyor. Yani çalışkan olmak. Neden? Çünkü bir emek üretmesi lazım. Ya da bir hizmet üretmesi gerekiyor. Özdeyişler.

0: Kişi işini bitiremez. Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır. Yani o da yani bir tembel bir iş bitiremiyor. Çalışkan kişi ancak bir servet kazanabilir. Yine tembel canının çektiğini elde edemez. Çalışkanın istekleri ise tümünü yerine gelir. Yani bu da paraya bağlı bir şey. Çalışıyorsa, üretiyorsa, parası varsa tabii ki istediğini istediklerine daha çok ulaşabilir. Yani bunları söyleyebiliriz. İncil'de de bu konuda Pavlus Efeslilere yazdığı mektupta yani kolay para kazanma yolu olan hırsızlık için şunu diyor. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun. Emek vererek para kazanmak iyi bir şey ama hırsızlık yapmak iyi bir şey değil. Yani bazen kişi ahlaki olarak hırsızlığı meşrulaştırmak istiyor. İşte diyor ki onun çok parası vardı o yüzden aldım ama bu doğru bir yaklaşım değil yani.
1: Evet, o zaman çalışmak gerektiğini kesinlikle anlıyoruz. Tembellik yapmayacağız, çalışacağız ve parayı bir şekilde kazanmamız gerekiyor emek vererek. Tabii ki kazanırsak emek verip o parayı, o zaman sahip olduğumuz bu maddi değeri, işte parayı nasıl kullanmalıyız? Dilediğimiz gibi hareket edebilir miyiz bu noktada?
0: Ya tabii ki erdemler ve değerler, ahlaki niteliklerimiz önemlidir. Yani kişi zengin olabilir ama yani insani değerler yönünden çok zayıf olabilir. Yine Özdeyişler'de şunu yazıyor, işte gazap günü servet işe yaramaz. Yani demek ki paranın olması da yargı gününde, yani İsa Mesih tekrar gelecek, o geldiği zaman yani paranın kişinin kurtuluşu için bir önemi olmayacak. Oysa doğruluk ölümden kurtarır diyor. Yine erdemler olarak iyi at büyük servetten, saygınlık gümüş ve altından yeğdir. Yani önce bu olumlu değerlerin ardından gitmek. Yani insani nitelikler dediğimiz erdemlerimizi kaybetmememiz önemli bir konu. Ve işte parayı gördü de şımardı diye bir sözümüz de var. Yani sonradan gördü ya da görme olarak geçiyor. Demek ki bu parayı yine de biz doğru amacına göre kullanmalıyız. Yani iyi şeyler için kullanmalıyız, iyi yaşamalıyız. Ama aynı zamanda şuna da dikkat etmemiz gerekiyor ki yani o para bizi insanlığımızdan uzaklaştırmaması lazım. Hatta mirasla ilgili bir konu var, İncil'de geçiyor. Kalabalığın içinden bir kişi İsa'ya, öğretmenim kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın diyor. Yani bir miras konusu var ki yani dünyada da en çok tartışılan, konuşulan konulardan bir tanesidir miras. İsa diyor yani beni kim üzerinize yargıç ya da hakem yaptı ve sonra uyarıyor orada olanları, dikkatli olun diyor. Her türlü açgözlülükten sakının çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Demek ki bu miras isteyen adamda bir açgözlülük vardı. İsa onu gördü çünkü İsa bütün insanların yüreklerini görüyordu. Kimsenin ona bir şey demesi gerekmiyordu. Ama aynı zamanda orada kendisini dinleyen kişilere açgözlülükten uzak olun diyor. Demek ki parayı kullanacaksak ya da sahip olacaksak açgözlü olmamalıyız. Ve bu açgözlülük konusunda İncil putperestlikle bir tutuyor. Yani İncil'de bunu yazıyor. Efeslilerde mektup 5. bölümde. Şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Pavlus bu metni yazdı. Ve açgözlülük bir putperestlik olarak söyleniyor. Yine 10. emrin 10. emri yani komşunun işte malına, eşeğine, karısına tamah etmeyeceksin. Açgözlü olmayacaksın diyor. Yani bir kişinin servet sahibi olması onun insani niteliklerini kaybetmemesi gerektiğini söylüyor, anlıyoruz. Bunları anlıyoruz kutsal kitaptan.
1: Evet. Yine de bir insan çalıştığında, para kazandığında baktığımızda tabii ki herkesin farklı yetenekleri var, eğitimi var, disiplini var, çalışma şekli var ve para kazanıyorlar. Bu tamamen bizim kendi gücümüze dayanan bir

0: bir durumudur. Tanrı bu noktada aslında parayı kazanma noktasında ya da bir varlığımızın olması noktasında nasıl bir etkisi var?
1: Yani ilk parayı Tanrı basmadı. Onu söyleyebilirim. Ya da o para düzenini kendisi kurmadı. Bunu iyi anlamamız lazım. Aslında bu paraya dayalı sistem, yani tanıma da baktığımız zaman mal ya da hizmet almak için bir aracı olması insanların geliştirdiği bir konudur. Ve bunu kullanması ve sosyal adaletsizliğe neden olması da yine insanların kendi kurdukları ekonomik düzenden kaynaklanır. Ekonomik ve tabii ki o siyasi düzenden, ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani bundan 3000 yıl önce de öyledir, bugün de öyledir. Ve bir adaletsizlik varsa, yani biz bunu para diyoruz ama bir bazı kişide çok var, bazı kişide az var diyoruz ama aslında o düzeni insanın kendisi kurdu. Yani ben kurmadım ama sonuçta bütün tarih boyunca insan Tanrı'dan kopuk olduğu için kendi düzenini kurdu. Ve bugün yoksul varsa yeryüzünde insanın kurduğu düzenden kaynaklanıyor. Tanrı her şeyi iyi ve doğru yarattı ama sonradan insan bozuldu. Hatta yaratılışta şeytan Adem'le konuştuğunda, işte iyilikle kötülüğü bilme ağacından yediğinizde Tanrı gibi olacaksınız dedi. Yani insan o günden beri egemenliğini bozulmuş bir şekilde yaşıyor. Kendi düzenini kuruyor ve bu defa dünyaya da baktığımızda ekonomi konusunda da bir adaletsizlik var. Tevrat'ta şunu yazıyor, yani çıkış 22-25 ayetinde, halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız, üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Yani Tevrat'ta bu yazıyor, yasada yazıyor. Ama bunu bugünkü dünyadaki sisteme söylediğimizde, yani ekonomide, bankacılık sistemine baktığımızda üzerine faiz eklemeyeceksiniz sözünü duymak mümkün değil. Ama Tanrı bunu istemiyor. Yani neden bunu istemiyor? Çünkü insanların köleleştirilmesini istemiyor. İstemediği için de böyle bir buyruk veriyor. Yani bazı kişiler diyor işte faizsiz sistem falan var ama o hikaye. Yani sonuçta o paranın artan bir şekli oluyor. Yani kendilerine göre bulunmuş bir çözümdür.
0: Peki yani yine de bir adaletsizlik görüyoruz toplumda. Bazı insanlar daha varlıklıyken bazı insanlar daha zor durumda yaşıyorlar. Yani yine de bir eşitsizlik söz konusu. Yine de Tanrı burada müdahale edemez mi? Bu daha adaletli ve eşit bir şekilde yaşaması için insanların bir şey yapamaz mı? Çünkü bazen karşılaştığım insanlar bu konuda çok isyan ediyor. Yani Tanrı sanki bazı insanları daha çok seviyor, onlar daha böyle zenginleşiyorlar. Bazı insanları sanki daha az seviyormuş gibi. O insanlar, yani Tanrı adaletli değil, Tanrı işte bize niye yardım etmiyor gibi düşüncelere de sahip.
1: Yani müdahale edeceği zaman var, onu söyleyebiliriz. Ne zaman? İsa Mesih tekrar geldiğinde. Yani bozulan yaratılışı tekrar düzene koyacak. Ama bugünkü sisteme baktığımızda müdahale edilecek bir durum değil. Ama İncil'e de bir örnek var. Yani Kutsal Ruh'un döküldüğü gün yaklaşık 3000 kişi iman etti ve sonrasında şöyle bir düzen oluştu. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Yani öyle bir komünel toplum yaşamaya başladılar. Ve sonra aralarında yoksul olan yoktu diyor. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre değişirdi. Yani tam bir komünel toplum var. Bazen bu ayetleri okuduğumda işte Marx'ın komünel toplumu geliştirdiği söyleniyor ama bu ayetleri Marksistler bilmediği için öyle söylüyorlar. Yani Marx'tan 1000 yıllar öncesinde aslında ilk Hristiyanlar bir komünel toplumu yaşadılar. Yani bunu yaptılar, yaşadılar. Ve aralarında yoksul olan yoktu diyor. Yani ama bugünkü düzene baktığımızda, yani ekonomik düzenine böyle bir sisteme izin vermiyor. Söylediğim gibi İsa Mesih tekrar gelecek ve geldiği zaman her türlü yoksullukla ilgili konuyu kaldıracak ve insanların arasında yoksul olmayacak. Ancak Tanrı böyle bir düzeni kurabilir. Bu insanın yapacağı ve kuracağı bir ekonomik düzen değildir.
0: Hı hı. Yine de şu an içinde bulunduğumuz düzen yine de insanın eseridir aslında. Evet. Tanrı böyle bir düzen olmasını istemedi ki bununla ilgili ayetler de var aslında. İşte yardım etmek açısından ve kardeşine nasıl davranmak gerektiği açısından diye.
1: Evet. Hatta diyor işte bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri hı-hı. toplamayacaksınız, onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Hı-hı. Yani en azından bunu yapın diyor. Yani bütün bu kadar aç gözlü olmayın diyor.
0: Hı-hı. Evet, o zaman dikkat etmek gerekiyor aslında bu para konusuna. Çünkü önemli hem sahip olduğumuz şeyler, nasıl kazanacağımız, neler yapacağımız konusunda birçok aslında Tanrı'nın uyarısı ve yönlendirmesini de görüyoruz tabii ki. Ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Maranata.
5: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Hristiyan Ahlakı programında para kullanımı konusu üzerinde konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde para nedir, para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğinden konuştuk. Neden dünyada eşitsizlik var sorusu üzerinde durduk. Ve şununla devam etmek istiyorum aslında ben İsmail Bey. Kutsal kitapta zenginlik, özellikle de para konusunda birçok ayet var, uyarılar var. Bu ayetlere de bakarak varlıklı, para sahibi olunması yanlış bir şey midir?
6: Hani kutsal kitapta zenginlik günah değil. Ancak haksız kazançla zengin olmak, insanları yoksullaştırmak günahtır. Tanrı bunu istemiyor. Az önce de kullandım ama aynı ayeti yine kullanmak istiyorum. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Tanrı böyle diyor.
5: Tamam. Genel olarak baktığımızda aslında tabii ki zengin olmak kötü bir şey değil, günah değil. Sadece nasıl zengin olunduğu önemli diyebiliriz o zaman.
6: Evet öyle yani.
5: Peki İsa Mesih imanlısı için para ne zaman sorun olmaya başlıyor aslında?
6: Evet, put olduğu zaman. Yani yine eğer put konusuna dönersek, Tanrı'nın yüceliğini alan her şey puttur. Yani bu para içinde geçerli. Başka herhangi bir konu içinde geçerli. Ama buradaki put olmak sözüne baktığımızda biz sadece zenginler için düşünmemeliyiz. Yani yoksullar için de para put olabilir. İsa Mesih İncil'de Matta 16, 19, 24 ayetlerinde şunu söylüyor. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Yani evet, yani demek ki bu dünyada biriktirilen hazinelerin ruhsal yaşamda ya sonsuz yaşamda bir faydası olmadığını söylemeye çalışıyor ve şöyle devam ediyor. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalarlar. Yani göksel yerlerdeki biriktirilen hazine nedir? Hani Tanrı'yı yücelten bir yaşam sürdürmemiz gerekiyor bu dünyada. Ve o zaman bunları bir göksel hazineler olarak görüyor ve sonsuzlukta da geçerli olduğunu söylüyor. Sonra işte para ne zaman sorundur sorunuza geliyorum. Buna İsa Mesih şöyle diyor. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Yani yüreğimiz paradaysa parada olacak. Kariyerde ise kariyerde olacak. Hırsta ise hırslı olmakta olacak. Ve o zaman yüreğimiz nerede? Yani bu soruyu sormalıyız. Paranın sorun olup olmaması konusunda bizim için para bir put mudur? Ve yine İsa Mesih devam ediyor. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Yani buradaki gözün sağlamlığı cömertlik anlamında kullanıyor. Yani paranız varsa cömert olun diyor. Yani bunu aç gözlükle kendinize biriktirmek için değil. Yani başkalarının faydalıyla, başkalarının da faydasını düşünerek kullanın. İyilik yapın. Yani gözünüz bozuksa, yani cömert değilseniz bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa o ne korkunç bir karanlık diyor. Ve en sonunda hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret eder öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.
5: Evet.
6: Evet, eğer biz Tanrı'ya kulluk etmek istiyorsak para Tanrı'nın yüceliğini almaması lazım. Tanrı'ya, daha doğrusu Tanrı'ya verdiğimiz, vereceğimiz, vermemiz gereken yüceliği almaması gerekiyor. Eğer o yüceliği paraya veriyorsak o zaman para bizim için sorundur ve puttur.
5: Evet. Yani zengin olmayı istemek, bunun için çalışmak aslında sorun değil. Ama Tanrı'nın önünde tutmak parayı ya da Tanrı'ya güvenmek yerine paraya güvenmek, Tanrı'ya gereken o yüceliği yerine işte o parayla yapılan ya da paraya verilen o yücelik, o zaman Tanrı'nın yerini alıyor ve o zaman put oluyor,
6: evet, o zaman
5: bizler
6: put
5: için
6: oluyor.
5: Ve sorun orada başlıyor aslında bir imanlı için.
6: Evet, ve bunun içinde yani ille de zengin olmak gerekmiyor. Özellikle bunu vurguluyorum. Yoksullar için de put olabilir. Yani bir lirası vardır belki ama o bir lira bir put olabilir.
5: Evet, tamamen o yürek durumu önemli burada o zaman. Peki paramızı nasıl doğru kullanırız bu anlamda? Tanrı'nın bizden istediği kutsal kitabın öğretisi nedir? Çünkü kazanmak gerekiyor.
6: Evet, benim bir kitabım var. Finansal bilinç diye, yani orada onun son bölümünde özellikle paranın nasıl kullanılması gerektiğine yer vermiştim ve bir araştırma vardı, orada yazıyor, oradan yani kendi kitabımdan alıntı yaptım. Alışveriş eskiden ihtiyaçların giderilmesi anlamına gelirken diyor araştırmacı, son yıllarda artık bir takım duygusal ihtiyaçların giderilmesine de cevap verdiği anlaşıldı. Yani eskiden işte bir elbiseye mi ihtiyacı vardı, elbise alıyordu. Ya da yiyeceğe ihtiyacı vardı, yiyecek alıyordu. Ama artık daha duygusal ihtiyaçların giderilmesine cevap veriyor diyor. Yani bu nedir, ne anlama geliyor? Yani bir şey satın almak insana kendini iyi hissettiriyor. O zaman o alışveriş çılgınlığı dediğimiz durum başlıyor. Ve sonra alınan şeyden çok, yani o satın aldığı üründeki tatmin ön plana geçiyor. Yani bu da aslında ihtiyaç kavramının değiştiğini gösteriyor. Yani daha önce daha somut belli ihtiyaçlar varken ama günümüzde özellikle nedir? Duygusal bir tatmin öne çıkmış oluyor. O zaman biz sorduğunuz soruya bir cevap vermek istersek, yani nasıl kullanırız diye, öncelikle ihtiyaçlarımızın ne olduğunu iyi anlamalıyız. Yani bunu iyi görmemiz gerekiyor. Yine az önce söyledik, yani cömertlik, başkalarının iyiliği için kullanmak, yine Tanrı'ya sunmak, yine bu paranın, yani harcadığımız paranın ister fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamak için olsun, yine ister duygusal ihtiyaçlarımızı da karşılamak için olsun diyelim. Bu paranın Tanrı'dan geldiğini düşünmeliyiz. Çünkü Tevrat'ta, Hagay'da 2.8, 2. bölüm 8. ayette gümüş de altın da benim diyor, her şeye egemen Rab. Yani Tanrı diyor ki tamam, sen çalışıyorsun, emek veriyorsun, kazanıyorsun, tam paran da var. Ama diyor ki aslında ben her şeyin sahibiyim. Yani Rab bizim canımızın sahibi olduğuna göre yani paramızı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda iyi bir söz söyledi diye düşünüyorum.
5: Evet. O zaman sahip olduğumuz her şey aslında tabii ki Tanrı'nın ve bize de Tanrı'dan geliyor. Ve biz bunu doğru kullanmalıyız. İhtiyaçlarımızı iyi belirleyerek aslında ilk adımı doğru atmış oluruz, sizin de dediğiniz gibi. Tabii ki Tanrı'nın sağladığı bereketler de var. Her şey Tanrı'nınsa, her şey Tanrı'dan geliyorsa bize, bu bereketler altında yaşamak için neler yapmalıyız?
6: Yani önce Tanrı'yla doğru bir ilişkimiz olması gerekiyor. Yani İncil'de anlatılan bir örnek var. Bir kişi İsa'yı izlemek istiyor ve işte yasada olanları yap diyor. O her şeyi yaptım diyor. O zaman İsa Mesih o zengin adama diyor ki o zaman sen her şeyini sat, beni izle. Adam geri dönüp gidiyor çünkü çok malı vardı diyor. Yani demek ki bu mal ya da para dediğimiz şey put durumundaysa biz Tanrı ile doğru bir ilişki kuramıyoruz. Hani İsa'yı izlememiz gerekiyor. İsa dedi işte öğrencilerine, beni izlemek isteyen çarmığını yüklenip öyle izlesin. Yani canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Yani İsa bizi farklı bir noktaya odaklıyor. Yani kendisine ve onun aracılığıyla gelen sonsuz yaşama odaklıyor. Yine Tevrat bölümlerinde Tanrı'yı izlersek bir kutsama, bereket olacak. Ama Tanrı'yı izlemiyorsaksa yaptıklarımızla bir yüzleşme var. Yani bir yargı var orada. Oradan birkaç ayet okumak istiyorum.
5: Evet.
6: Eğer Tanrınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklara uyarsanız, yani itaat ederseniz, bütün buyruklara uyarsanız, Tanrınız Rab sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır. Yine tekrar öyle. Tanrınız Rabbin sözünü dinlerseniz, az önce söyledi, bir daha söylüyor. Şu bereketler olacak. Yani kentte, tarlada kutsanacaksınız. Yani yapılan her işte. Rahminizin meyvesi kutsanacak. Çocuklarla bereket olacak. Aynı zamanda hayvanlardan da bereket gelecek. Onların bereketleri olacak. Onların yavrularından. İşte sepetiniz, hamur tekleriniz bereketli olacak. İşte içeri girdiğinizde, dışarı çıktığınızda kutsanacaksınız. Yani güvenlik içinde olacaksınız diyor Tanrı. O zaman demek ki öncelikle Rabbin sözünü dinlemek, yani kutsal kitapta, yani Tevrat, Zebur, İncil'de Tanrı ne diyor, onları dinlemeli, anlamalıyız. Ve o zaman Rabbin buyruğuyla ambarlarınız dolacak. El attığınız her işte Rab sizi kutsayacak. Tanrınız Rab size vereceği ülkede sizi kutsayacak. Yani Rabbin böyle bir bereket vaadi var. Ancak dinlemezsek lanet dediğimiz yargı üzerine geliyor insanın. Burada biraz lanet sözcüğünü açmak istiyorum. Biz laneti ilenme olarak görüyoruz ve toplumda da öyledir. Biri bir başkasına lanet istediğinde onun kötülüğünü istiyor. Bu iyi bir şey değil aslında. Ama kutsal kitapta geçen, yani Tanrı'nın laneti dediği şey bizim insanların kullandığından farklıdır. Tanrı'nın yargısının kişinin üzerine gelmesi. Bunu düşünmek lazım. O zaman demek ki eğer Tanrı'yı dinlemiyorsak, o zaman Tanrı'nın yargısı üstümüze geliyor. Nedir bunlar? O buyrukları yerine getirmezsek, işte doğru bir şekilde Rabbi izlemezsek, kentte de tarlada da lanetli olacaksınız. Yani yargı altında olacaksınız. O zaman demek ki tarladan da bir bereket yok. Kentte yapılan işlerden de bir bereket yok. Sepetiniz, hamur tekneniz lanetli olacak. Yani yiyecek, açlık, yoksulluk başlayacak. İşte ürünlerden, hayvanlardan, meyvelerden bir bereket olmayacak. İçeri girdiğinizde lanetli olacaksınız. Dışarıya çıktığınızda lanetli olacaksınız. Yani içeride de dışarıda da yargı altında olacaksınız. Korku içinde yaşayacaksınız diyor. Bu böyle devam ediyor. Yani o zaman sorunuza eğer dönersek, yani bereketler altında yaşamak için ne yapmalıyız? Öncelikle Tanrı'yı izlemeliyiz. Ama onun dediği gibi, onun yazdığı gibi izlemeliyiz. Yani kendi
5: yöntemlerimizde değil.
6: Evet, kendi yöntemlerimizde değil.
5: Evet, tabii ki Rabbin bereketlerini okudunuz aslında, lanetlerini de okudunuz ve Rabbin bereketleri altında yaşamak gerçekten güzel ve bunu Tanrı ile kurduğumuz o doğru ilişki sayesinde yapabiliyoruz. Aslında benim de aklıma bir ayet geliyor, Süleyman'ın Özdeyişleri 10. bölüm 22. ayette şöyle diyor: Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden, Rab buna dert katmaz.
6: Amin.
5: Evet, çok güzel bir ayet. Yani hem bereket altında yaşayıp hem de ona dert katmaması, olmaması gerçekten çok değerli. Tabii ki kiliselerde ondalık da veriliyor. Bununla ilgili aslında bir soru sormak istiyorum. Neden ondalık veriliyor? Ondalık nedir? Tanrı'nın buna ihtiyacı var mı?
6: Şimdi ondalık sistem olarak Musa peygamber döneminde başlıyor. Ama köklerine baktığımızda İbrahim peygambere kadar gidiyor. İşte İbrahim peygamber ganimetin ondalığını o dönemde oradaki kahin Melkizedek'e veriyor. Onun torunu Yakup, toplumumuzda Yakup peygamber olarak biliniyor. O da Rab beni bereketlersen ondalığımı vereceğim. Demek ki ondalık Rab'i Rab olarak görmekle ilgili bir şey diye anlıyorum. Yani Tanrı'nın o verilen ondalığa ihtiyacı yok. Ama Musa peygamber döneminde Leviler hizmet etmeye başlıyor buluşma çadırında. O zaman diğer 11 oymak onlara bakıyor, üründen, asmanın üründen, işte aynı zamanda hayvanlardan getiriyorlar ve onlar sadece tapınak hizmetlerini yapıyorlardı. Kilise dönemine geldiğimiz zaman durum biraz farklı. İncil'de ondalık sözü geçmiyor, ondalık verin diye geçmiyor, yasada buyruk. Yani nedeni de Musa peygamber döneminde ondalık her zaman tapınağa götürülürdü. Başka bir yerde ondalık toplayamazsınız. İsa Mesih döneminde ise artık tapınak kilisedir. Yani ve her yerde kilise var. O zaman bağış, sunu, armağan adı altında toplanıyor ve bu kilisenin devamlılığı içindir. Yani İsa Mesih'in tekrar gelişine kadar Tanrı burada kendisine iman edenlere, izleyenlere bir sorumluluk veriyor. Yani ihtiyacım var yok. Ama kilisenin devamlılığında insana bir sorumluluk vermesi önemli bir şey. Ve yine az önce söylediğim ayette olduğu gibi gümüş de altında benim diyor. O zaman Tanrı bunun %10'unu istiyor. Ve bunu da İsa Mesih'in gelişine kadar kilisenin devamlılığı için istiyor. Yani bugün müjdeyi ilan edecek başka bir kurum yok. Yani seküler, diğer kurumlar seküler. Aynı zamanda göksel cenneti yansıtacak başka bir kurum yok. Yani o zaman demek ki bu kuruma bizim ciddi bir sorumluluğumuz olması gerekiyor. Bu açıdan biz ondalık vermeliyiz. Ayrıca Rab yine Tevrat bölümlerinde, Malaki'de bereket vaat ediyor ondalık verenlere ve bunu eksik verilmemesini istiyor. İşte hırsızlık, onlar Tanrı'yla ilişkisinin iyi olduğunu düşünüyordu ama siz diyor hırsızlık yapıyorsunuz diyor. Soruyorlar nasıl hırsızlık yapıyoruz? İşte ondalıklardan çalıyorsunuz, yani ondalığı tam olarak vermiyorsunuz diyor. Yani sunulardan çalıyorlar diyor. Hatta Tanrı diyor siz lanete uğradınız, yani yargı altına giriyorsunuz. Çünkü bütün hepiniz benden çalıyorsunuz. Ve şu vaadi veriyor: tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Yani evet, ben sizi bereketleyeceğim diyor. Bununla beni sınayın diyor. Kutsal kitapta Tanrı'nın beni sınayın dediği yer çok nadirdir. Ama bir tanesi budur. O söylediği yerlerden biri budur. Eğer sen ondalığını veriyorsan, ben seni bereketlemiyorsam beni sına diyor. Yani bu büyük bir bereket vaadi. Ve her şeye egemen Rab, göreceksiniz göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Yani aslında %10 veriyorum düşünüyoruz değil de %90 kazanıyoruz gibi bir mantık olması gerektiğini söylüyor. Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Yani demek ki Tanrı aslında bize %90 bereket veriyor ama insan olarak çoğu zaman o %10 bize zor geliyor diye düşünüyorum. Kilisenin devamlılığı için önemli.
5: Aslında bu ondalık konusu belki bizi dinleyenler arasında ilk kez duyanlar da vardır. Bir söylenti var genelde, insanlar Hristiyan olsun diye kilise para dağıtıyor diye bilinir ama burada siz imanlı insanların aslında kiliseyi desteklemek için gelirlerinden ondalık verdiğini söylüyorsunuz.
6: Tabii, kesinlikle.
5: Evet, o da belki ilk kez duyanlar için ilginç olabilir.
6: Bir de çok spesifik bir şey. %10 diyor. Yani %9 demiyor. %11. %10'u Tanrı Musa peygamber döneminden başlayarak aslında kendisine verilmesini istiyor.
5: Evet, aslında bütün program boyunca para kullanımı ile ilgili konuştuk. Paranın ne demek olduğunu, aslında zengin olmanın ya da bunu istemenin kötü bir şey olmadığını konuştuk. Sadece parayı nasıl kazanacağımız ve nasıl harcayacağımızın çok önemli olduğunu konuştuk. Ve son olarak da aslında tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz var ve Tanrı'ya güveniyoruz. Her şeyin sahibi olduğunu biliyoruz ve bize de sahip olduğumuz her şeyin Tanrı'dan geldiğini biliyoruz. Ve hayatımızın efendisi olarak Tanrı'ya güvenerek ilerlediğimizde aslında kazançlarımız bize verdiklerinden aslında Tanrı'ya bir pay verdiğimizi, onun egemenliği için diye konuştuk. Son olarak toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz bu konuda para kullanımı ile ilgili?
6: Yani İncil'de şunu diyor, yani dediğiniz gibi Tanrı'yı onurlandırmak için veriyoruz. Sevinçle verin, içtenlikle verin, cömertçe verin. Yani bunları veriyor. Sevinçle vermiyorsak çok anlamı yok. Yani cömertçe vermeliyiz ve içtenlikle Tanrı'ya bunu vermeliyiz. Çünkü o bizi bereketliyor.
5: Evet. O zaman şunu da diyebiliriz ki imanlı olan ve Hristiyan ahlakı içerisinde her şey aslında çok değerli. Kutsal kitabın sözleri çok değerli ve biz o buyruklar içerisinde yaşamalıyız. Ve Tanrı'nın beni bununla sınayın dediği bir sözü var bu para kullanımıyla ilgili. Bu çok değerli. Onun için nasıl kazandığımıza dikkat etmeliyiz, nasıl harcadığımıza dikkat etmeliyiz ve Tanrı'nın egemenliği verme konusunda her zaman sevinçli ve istekli olmalıyız diyebiliriz. Evet. Tamam, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
9: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
9: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Elçi Pavlus önemli ve gizemli bir şahsiyet. Bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden, İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den, Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümü, kendisiyle ilgili bir takım iddiaların da ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Peki ya bunlar doğru mu? Bu program serimizde Elçi Pavlus ile ilgili bu iddiaları ele almaya çalışacağız. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. George Bey, bu programda neyi amaçlıyoruz? Belki onunla başlamak iyi olabilir. Hedefimiz ne bu program serisi boyunca?
1: Herhalde birkaç amacımız vardır. Bir tanesi İncil'de, Yeni Ahit'te çok yer alan, önemli yerde bulunan Elçi Pavlus'u ele almak, biraz daha iyi tanımak. Ama bunun sebebi veya bunun bizi buraya getiren olay, Pavlus'a yönelik birçok suçlama var veya yanlış düşünceler var. Onlardan bir tanesi, özellikle Türkiye'de çok yaygın olan Profesör Sayın Doktor Şinasi Gündüz'ün Pavlus Hristiyanlığın Mimarı adlı kitabı. Ona biraz da onun bazı iddialarına yönelik cevap da vermek istiyoruz.
0: Program boyunca amacımız bu olacak. Evet. Belki temelde şey diyerek başlayabiliriz. İsa kimdir ve Pavlus kimdir? Belki bunlardan kısaca bahsetmek önemli olabilir. Çünkü program serisi boyunca aslında bu ikisi aynı fikirde miydi? Sanki İsa ve Pavlus çatışıyor mu? Hı-hı. Ya da Pavlus İsa'nın öğretilerini değiştirdi mi gibi sorulara cevap vereceğiz. Evet. Belki temelde İsa kimdir ve Pavlus kimdir?
1: Yani İsa temelde Mesih'tir. Hı-hı. Yani Mesih, yani Tanrı'nın, Allah'ın gönderdiği Mesih'idir. Yani başka birçok kelime var ama Pavlus her zaman kendini Mesih İsa'nın elçisi olarak tanıtırdı. Hı-hı. Yani Mesih kavramı zaten kendiliğinde çok çok önemli bir kavramdır. Herkesin aslında bildiği bir isim. İsa, Meryem oğlu İsa Mesih diye biliniyor toplumda. Ama Mesih ne demek? Yani o da bize göre Eski Ahit'te, Tevrat ve Zebur'da önceden vaat edilen kurtarıcı, Mesih, kral anlamına gelen birçok şey içinde barındıran bir ünvandır. O zaman İsa Mesih'tir. Hristiyanlar için İsa aynı zamanda, bu daha geniş bir konu açılır ama İsa aynı zamanda Rab'dir. Yani bizi kurtarandır. Ve ölüp dirilen kurtarıcı olarak da biliyoruz onu. İsa odur. Pavlus ise onun elçisi, onun tarafından görevlendirilen, diğer havarileri gibi ona hizmet eden, onun yolundan giden, onun adına zulüm gören bir elçidir. Ama böyle başlamıyor tabii ki Pavlus hayatına. Önceki adı Saul'du.
0: Evet.
1: Yahudi kökenli. Ona da gelmemiz gerekecek.
0: İlerleyen programlarda aslında Pavlus'un geçmişine de, onun hayat hikayesine de bakacağız elbette.
1: Evet. Hani Pavlus çok önemli bir şahsiyet. Bizim kitap mukaddesi baktığınız zaman çoğunlukla, zaten insanlar bazen de buna biraz şaşırıyor, çoğunlukla Yahudi tarihine, Yahudilerin, İsrail'in tarihini ele alıyor ve o halkla ilgili bir takım şeyler söylüyor ama aynı zamanda Tevrat'ın ta başından itibaren o kitabın esas amacı bütün uluslara yönelik Tanrı'nın kurtarış planını açıyor. Paulus da diğer ulusların da elçisi olarak bilinir. Hani ulusların elçisi, Yahudi olmayanların elçisi olarak onlara gönderilen İsa'nın özellikle Yahudilerden daha çok diğer uluslara, benim gibi herhalde sizin gibi insanlara, o uluslara gönderilen elçidir.
0: Evet.
1: Resul da diyoruz ona.
0: Resul de. O zaman peygamberliksel bir yanı da var Paulus'un. Yani İsa Mesih'in peygamberidir ya da İsa'nın...
1: Evet ama genellikle o kelimeyle tanımlanmıyor yani Yeni Ahit'te. Elçi veya eski kitap mukaddes çevirisinde Resul Paulus diye geçer. Yani biz daha çok kutsal kitabın genel bakış açısıyla eski ahit dediğimiz kitaplarda peygamberler ön planda. Yeni ahitte elçiler var ve eski kilise tarihinde peygamberler ve elçiler dediklerinde eski ve yeni ahiti kastediyorlardı.
0: O zaman peygamberliksel şey daha çok vahiy ile alakalı bir şey miydi? Yani o peygamberlerin süreci hani,
1: evet, peygamberler,
0: Mesih'in vahiyini iletiyorlardı. Artık hani, Mesih'ten sonra işte elçiler farklı bir şey mi yaptılar?
1: Şimdi peygamberin ve peygamberin görevi iki yönlüdür eski ahitte. Ta özellikle Musa en büyük peygamber neredeyse geçiyor eski ahitte. İbrahim de bir iki kere ama toplumda bilindiği kadar İbrahim şekilde İbrahim peygamberden de öte daha çok vaatleri alan bir İsrail'in atası olarak.

0: İslamiyetle ortak bir yöndür. Yani tek Tanrı'yı takip etmeleri, itaat etmeleri için bir uyarıcı nitelikleri var. Ama daha çok bizim için, bizi ilgilendiren yön, daha çok geleceğe yönelik peygamberlik sözlerinde bulunarak geleceği önceden bildiriyorlardı. Tanrı geleceği bilen ve geleceği bildiren, hatta özellikle mesela Amos adlı bir peygamber de diyor ki yapacaklarını peygamberlerine söylemeden Allah onları yapmaz diyor. Çok ilginç bir ifade. O zaman Tanrı hatta putlara, putperestlere de sorar. Hadi bakalım sizin ilahlarınız gelecekle ilgili bir şey anlatabilir mi? Çünkü başından sona kadar her şey önceden bilen tek Tanrı vardır. Peygamberlerin de bir görevi onları iletmekte, açmak.
1: Yapacaklarını söylemeden Allah onları yapmaz derken hani tasarılarını hep önceden bildirerek mi yapıyor?
0: Evet, Tanrı'nın? Özellikle bütün uluslarla ilgili o ayeti bir açabilirsin, buradan bir bulabilirsin. Şöyle yazıyor: gerçek şu ki egemen Rab kulu peygamberleri sırrını açmadıkça bir şey yapmaz. Çok ilginç.
1: Çok ilginç.
0: Evet. Tanrı'nın gizemli sır olan planları vardır. Ve önceden, daha yapmadan önce birçoğunu peygamberlere açıyor. İleride şunları yapacak, bunları yapacağım diyerek bunları peygamberlere bildiriyor. Mesela bir gün diyor ki Yeremya peygamberi 31. bölümde onun kitabında gelecek günlerde ben yeni bir antlaşma yapacağım İsrail ve Yahuda halkıyla. İşte o günlerde şunlar olacak, bunlar olacak. Yasamı onların yüreklerine yazacağım. Bütün günahlarını bağışlayacağım diye. Geleceğe yönelik itaatsiz eden İsrail halkına bir vaatte bulunuyor. Ve bu vaatlerin hepsi Mesih aracılığıyla yerine gelir. Mesih'in önemi oradadır.
1: Evet, anladım. Şimdi peygamberlik kavramını da bu şekilde ele almış olduk. Şimdi belki şeyi sormam gerekiyor size. İleride işte Hristiyanlığın kurucusu Paulus mudur gibi bir iddia var. Ama öncesinde Hristiyanlık nedir diye bir ele almamız gerekirse temelde. Hristiyanlık nedir?
0: Yani Hristiyanlık, yani Hristos kelimesinden geliyor. Hristos Mesih demektir. Yani Mesih inancı kısacası, yani Hristiyanlık. Tabii aynı zamanda yayılan bir inanç olarak Hristiyanlık tarihi diye bir şey de açabiliriz. Yani dünya tarihinde çok önemli bir yer ediniyor. Ama bizim özellikle ele alacağımız şekilde Mesih inancı. Yani İncil'in yazıldığı dönemde Mesih inanlıları, Mesih'in takipçileri, Mesih yolunda gidenler, İsa'nın öğrencileri diye onlar addaş olan veya anlamdaş ifadelerdir bir yerde. O zaman Hristiyan demek Mesih inanan, ciddi anlamda onun yoluna giden. Sözde Hristiyan da var. Yani o da Hristiyan denilen dünyada doğan, belki de arada sırada kiliseye giden. Ama o anlamda ben kullanmıyorum burada. Bu İncil'de, Yeni Ahit'te ciddi anlamda İsa'ya gerçekten yürekten inanan, samimi bir şekilde onu izleyen derim.
1: Evet. Hristiyan isminin verildiği ilk yerde Antakya aslında. Ülkemiz sınırları içerisinde şu an kalan Antakya, orada Mesihçiler adını verildiğini görüyoruz öğrencilere. Evet. Ve aslında Hristiyan kelimesi de Christos, siz bahsettiniz zaten. Evet. Mesihçi anlamına geliyor. Mesih'i izleyen kişi anlamına geliyor. Peki bizim Mesih'e neden ihtiyacımız vardı George Bey?
0: Tanrı'nın büyük kurtuluş planlarında insanlığın tümü yolunu şaşırmış. Yani geçen gün bir yerden, kırlardan geçiyorduk. Orada bir koyun sürüsüne denk geldik. İlginç bir şekilde, otoban değildi de küçük bir yolda. Ve bakıyorsun koyunlar sağa sola dağılıyorlar. Çoban olmadan yolunu şaşırırlar. Ve Tevrat bize ta başından beri insanları yolunu şaşırmış koyunlara benzetir. Ve İsa Mesih de geldiği zaman kalabalıklara bakar da hepsini şaşkın, yolunu şaşırmış, çobana ihtiyacı olan koyunlar gibi görürlerdi. İşte İsa kaybolanları kurtarmaya gelen Mesih, kaybolan, günah içine batmış olan, utanç içinde kirlenmiş olan insanları kurtarmak için

0: geliyor. Onları temizlemek, kurtarmak, günahlarından kurtarıp Baba Tanrı'ya döndürmek, tekrardan yaşama kavuşturmak için gelendir. Yani Mesih o amaçla gelmişti. Bir de şeytanın işlerine son vermek için de geldiğini okuyoruz. Birkaç amaç vardır ama Mesih'e ihtiyacımız var.
1: Peki niye kaybolmuştuk? Yani kaybolan koyunlar gibiydik dediniz.
0: Evet.
1: Bizi Tanrı'dan uzaklaştıran şey neydi?
0: Günahlarımız. Yanlışlarımız. Tabii ki bunun ta köküne kadar da gidebiliriz. Ta ilk atamız Adem'le Havva'nın ilk işlediği günahtan itibaren insan günah işlemeye meyli olarak dünyaya geliyor. Bunu benim 4 tane çocuğum var, 7 tane de torunum var. Evet. Hepsinde aynı şey görüyorum. Ben onlara yalan söylemeye öğretmeme gerek kalmıyor. Onlar çok doğal maalesef, bir şekilde bunu yaparlar. Yani itaatsizlik yapmakta çok iyiler. İnsan biraz insanın hamuru biraz bozuk. Yani şöyle düşünebiliriz, bir kalıp düşünün. Bir kek yapılıyor. O kek o kalıp yere düşüp yamulursa içinden çıkan bütün kekler yamuk çıkar. Bizim de hamuruz bir yani bir bize durumumuz biraz odur. Ve Tanrı günaha karşı kutsal olduğu için yargısız kalamaz. Günahın bedeli var, günahın yargısı vardır. Onun utancı bizi babadan yani Tanrı'dan ayıran bir unsurdur. Günaha bakamıyor çünkü. Günahlıyı kendisiyle barıştırması gerekir. Ve Mesih o aracı barıştırma görevini üstlenen olarak geldi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez dedi. Onun için ona ihtiyacımız var.
1: Evet. Peki bizi günah işleme potansiyeliyle mi yarattı Tanrı yoksa bu sonradan mı bozuldu? Sonradan mı bu durum insan soyuna ya da yaratılışa girdi?
0: Bizi iyi yarattı. Tevrat'ın ilk bölümü, iki bölümü yaratılış kitabındaki yani o Tevrat'ın ilk bölümü yaratılış adını taşıyor. Yaratılış kitabı Tanrı'nın göğü ve yeri yaratmasıyla başlar. Her şeyi de oradaki 6 günde yarattığı her şeye bakıyor ve iyi olduğunu görüyor. Hepsini bitirince her şeyin çok iyi olduğunu görüyor. Yani onun yarattığı insan da iyiydi. Ama aynı zamanda özgürdü. İtaat etmekte veya etmemekte özgür olarak yaratıldı ve önüne bir seçim konuldu. İnsanlık da ondan etkilendi. İşte şuradan buradan bu iyi veya kötüyü bilme ağacından yemeyeceksin dedi. Sadece bir koşu koydu o bahçede yaşarlarken. Onu yediği an öleceksin diye uyarmıştı. İşte o yılan, eski yılan dediğimiz iblisin ta kendisi orada havaya ayırtarak ondan yemesini sağlıyor. Ve o da kocasına Adem'e veriyor. Oradan da o ilk günah işlenince utanç içine düştüler. Günahlı oldular. Ve ondan sonra dünyadaki hayat da zorlaştı. Evlilik ilişkilerimiz zorlaştı. Bütün ilişkiler, Tanrı ile olan ilişkimiz de bozuldu. Mesafe geldi araya. Ve birçok konuda şimdi bildiğimiz dünya yavaş yavaş gelişti. Zorbalıkla doldu. Nuh'un zamanına kadar geldiğimiz zaman bütün dünya zorbalıkla dolmuştu. Herkes birbirini öldürüyor veya zorbalık yapıyor. O durumda şimdi dünyamıza baktığımız zaman bütün çabalara rağmen, bütün gelen peygamberlere rağmen insanlık hala aynı durumda. Sadece biraz rehberliğe ihtiyacımız değil. Yani teşhis gibi bir şeydi. Doktor diyor ki sen biraz yani ölümcül bir şeye yakalandın dediği zaman mutlaka bu tedavi görmeniz lazım. Başka sen ona bir iki hap verirsen yetmiyor. İşte insanın sadece biraz yol gösterilmeye değil de kurtarılmaya ihtiyacı var. İşte Mesih o kurtarıcı.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Burada bir virgül koyalım isterseniz, bir kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz ve soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından ikinci yarıda Pavlus Hristiyanlığı mimarı mıdır? Böyle bir iddia var. Bu konuyu, bu soruyu ele alacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hemen hemen herkes 10 emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
0: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Maranata.
3: Evet, değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Paulus programına devam ediyoruz. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. Ve aslında ilk yarıda önemli konulara da değindik tabii ki. Bir temel giriş yapmış olduk programımıza. Programımızın amacından bahsettik. İsa'nın kimliğinden, Paulus'un kimliğinden, Hristiyanlığın ne olduğundan bahsettik. Ve şimdi aslında Hristiyanlığın kurucusu Paulus mudur gibi önemli bir soruyla, önemli bir iddiayla karşılaşıyoruz. Buna nasıl cevap verebiliriz George Bey? Hristiyanlığın kurucusu Paulus mudur?
5: Bana göre değil. Ben aslında esas mesleğim mimar. Ben 4 yıl mimar olarak çalıştım kendi memleketimde. Profesör Gündüz'ün kitabının başlığı Paulus Hristiyanlığın Mimarı. Yani kurucusu veya mimarı olarak tanımlıyor. Bana göre ve kutsal yazılara göre, yani kitab-ı mukaddesi göre kurucu, Mesih inancının kurucusu veya mimarı Tanrı'nın kendisidir. Hani Paulus değil. Mesih İsa'yı Tanrı gönderiyor. Yani onun Mesih'idir. Onun köşe taş yap olarak diye düşünecek olursak, köşe taşı, yapının köşe taşı Mesih'tir. Paulus değil. Paulus da önce, her şeyden önce İsa'nın öğrencilerini zulmeden birisiydi. Bir hahamdı, bir gayretli bir Yahudiydi ve bu inanca karşıydı. İsa'nın gerçekten Mesih olduğuna inanmıyordu ve aynı zamanda ona ihtimal bile vermiyordu. Paulus onlara zulmediyordu, onları yok etmeye çalışıyordu ama bu plan yine de gerçekleşiyor. Tanrı mimar gibi planlayıp yaptığı kutsal yapının içinde yaşayan birisi olarak sonra Paulus giriyor. Olsun, bir nevi tur rehberi oraya gösteriyor. Bu Mesih'in yaptıkları bunlar, Tanrı bunları yaptı bizim için, ona biz buyuz. Artık kimliğimiz bu şekilde Mesih'te yaşıyoruz, ona ait olarak yaşıyoruz. Bunu yapıyor. Yani demek ki Paulus değil, İsa Mesih. Tanrı bu yapıyı veya kilisesi mi diyelim, halkını, bu inancı Mesih aracılığıyla kuruyor. İsa Mesih'in kendisi zaten bunu söyledi. Ben diyor, bu taşın üzerinde kendi kimliğiyle ilgili olan yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih misin, sın diyorlar. Mesih'sin ve o da aynen öyleyim diyor. İşte bu taşın üzerinde topluluğumu kuracağım. Ve cehennemin kapıları ona karşı direnemeyecek. İşte Paulus bu temel taşı koymadı. Sadece Mesih'e tanıklık ediyor. Mesih'in elçisi olarak, evet, köşe taşı Mesih'tir diyor. Hepimiz onda bina ediliyoruz. Hepimiz ona aitiz. O zaman bu değerli köşe taşı koyan Tanrı'dır. Yapıyı yapan da Tanrı'nın kendisidir. Evet. Yani onu diyebiliriz yani orada. Yani sav yanlış bir sav. Paulus Hristiyanlığın mimarı değil.
3: Evet. Bununla ilgili şöyle iddialar var. İşte Paulus'un yazıları İncil'in çok büyük bir kısmını oluşturuyor ve sanki aslında İncil'i ayakta tutan Paulus onun mektupları gibi bir nokta var. Ama baktığımız zaman aslında matematiksel olarak öyle bir oran olmadığını görüyoruz bazı kaynaklarda. Yani %30'unu falan sayfa sayısı olarak oluşturduğunu görüyoruz.
5: Evet, yaklaşık öyledir. Hı-hı. Yani kitap veya bölüm sayısı olarak ele alırsak bayağı vardır. Yani evet. 13 mektubu var Paulus'un yeni ahitin içinde. Ama Paulus'la ilgili bildiklerimiz tamamen yeni ahite aittir. Oradan kaynaklanıyor. Paulus ama sayı önemli değil o açıdan, yani o kadar. Evet, dört müjde kitabı İncil'in ilk kısmını oluşturuyor. İsa'nın hayatını oluşturuyor. Hepsi de onun ölümü ve dirilişiyle sonlanıyor. İsa'nın hayatı o şekilde ele alınıyor. Elçilerin işleri bizim için diğer elçiler, Petrus, Yuhanna, diğerleri havarilerin yaptıklarını kaydeder. Ve sonra bu zulmeden Paulus'un yaklaşımını anlatıyor, onun yaptıklarını anlatıyor. Sonra da İsa'nın ona özel olarak göründüğü ve onu kendi takipçisi olarak çağırdığını anlatıyoruz. Paulus'un da mektupları da var, Petrus'un da var, Yakup'un da var. Yani İsa'nın diğer havarilerinin de mektupları da eş değer Paulus'un yazdıkları. Yani ve aynı şeyi anlatıyor. Farklı bir şey anlatmıyor Paulus. Hepsi de İsa Mesih'in elçisi olarak karşımıza çıkar.
3: Evet. Peki Paulus'la ilgili bilgilerimizin dayanağı nedir? Yani sadece Yeni Ahit'te mi Paulus'u görüyoruz, İncil'de mi görüyoruz? İlk elden İncil'de mi Paulus'la karşılaşıyoruz? Başka kaynaklarda var mı yoksa?
5: Çok az kaynakta vardır. Bir iki yerde Paulus'un, yani Hristiyanlık arasında daha sonra yazılan vahiy olmayan yazılarda Paulus ele alınır. Yani onun hayatıyla ilgili efsaneler var vesaire. Ama mesela Şinasi Gündüz kendisi diyor ki Paulus ile ilgili ilk elden kaynaklar diyor. Esasen Hristiyan literatürü, bu 24. sayfası kitabından alıntı yapıyorum. Esasen Hristiyan literatürü dışında Paulus ile ilgili ilk elden bilgileri başka kaynaklarda rastlanılmaz. Paulus ile ilgili bilgilerimizin temel kaynağı Yeni Ahit'tir. Yani o zaman bizim de yapmamız gereken her şeyden önce o kayıtlara bakıp ona göre Paulus kimdir, ne yaptı diye bakmak lazım.
3: Peki mesela Paulus'un yazılarına baktığımız zaman, Paulus'un mektuplarına baktığımız zaman bunların da aslında Tanrı sözü olarak ele alındığını görüyoruz İncil'de. Mesela diğer elçiler bu şekilde bahsediyor. Petrus gibi elçilerin yazılarına baktığımız zaman. Burada belki İncil'in vahiy anlayışını da ele almamız gerekiyor. Yani nasıl bir insanın yazdığı bir şey Tanrı sözü olarak kabul edilebilir ve bugün de kiliselerde işte bu şekilde ele alınıp okunuyor olabilir ki?
5: Evet. Aynı şeyi Eski Ahit'ten de yapmamız lazım. Orada da işte Musa'nın kaleme aldığı veya Samuel'in ele aldığı, Davut'un da kaleme aldığı dualar da Zebur olarak bilinir. Musa'ya verilen sözler ve onun da orada anlattığı tarihsel olaylar da vahidir. Tanrısal vahiy kavramımız yani oradan değişmiyor İncil'de. Tanrı'nın kendi halkı, mesela Süleyman'ın meselelerinde halka seslenir. Yani oğlum diye bilgeliğe kulak ver der. Aynı şekilde bu mektuplar da Mesih'in halkı, Tanrı'nın halkı kardeşlerim diye hitap eder. Ve bu kendi içinde olan Mesih'in ruhunun onlara verdiği sözlerle kendi halkına, kardeşlerine nasihatler, işte yol gösterir. Hani bizim kutsal kitaptaki vahiy anlayışı budur. İnsan direkt Tanrı'nın ilk olarak ben şunu söylüyorum anlamında değil her zaman. Buyruk şeklinde değil çoğunlukla kutsal yazılar. Çoğunlukla anlatı. Hani tarihsel, hikayesel tarzında ama tarihi anlatıyor. Tanrı'nın yaptıklarını kaydeder her şeyden önce. Onun için Paulus'un mektupları da o halkı, o tarih içinde yaşamış olan İsa'ya tanıklık eden elçilerden biri olarak Tanrı'nın ona verdiği bilgelikle Mesih'in halkını eğitiyor, onlara yol gösteriyor mektup şeklinde. Tabii herkes biraz şaşırır.
3: Evet, garip geliyor.
5: Yani mektup nasıl vahiy olabilir? Ama aynı zamanda müjde kitaplarını açan da şaşırır. Burada hikaye var. İsa şunu yaptı, bunu yaptı, burada doğdu, işte bu kişiyle şu sohbet yaptı. İnsanlara biraz hadis gibi geliyor, işte şu ortamda şu oldu, şu konuşma oldu. Ama kutsal kitabın başından sona kadar çoğunlukla o şekilde. İnsanların da alıştığı, ben Rab şöyle söylüyorum, Rabbin sözü şunu söylüyor diye ileten, sadece o Yahudilerin yazan peygamberliği, Yeşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel falan, orada ona rastlarız. Tanrı veya on buyruk mesela, Musa'nın kitaplarının, Tevrat'ta birçok kısım Tanrı'nın, Allah'ın Musa'ya direkt seslendiğini görüyoruz orada.
6: Evet.
5: Şunu yapmayacaksınız, işte benim yanımda başka bir put yapmayacaksınız. Yani orada o tarz şeyler, zina etmeyeceksiniz, yalan söylemeyeceksiniz, kimsenin malına, eşine göz dikmeyeceksiniz tarzında on buyruk da onların içinde yer alır. Ünlü olan on emir. Onlar evet Tanrı'nın birinci şahıs olarak ilk ağzından çıkan söz olarak karşımıza çıkar. Ama o sözler İsrail'in tarihini anlatan Tevrat'ta yer alıyor, içinde yer alıyor. Aynı şekilde Yeni Ahit'te İsa'nın hayatını anlatır. Tarihsel, tarih içinde Tanrı'nın Mesih'te ne yaptığını anlatır. Sonra da o halkın nasıl geliştiğini anlatır. Ve aralarındaki o halkın da ruhsal bilgeliğini de anlatır. Kendi ağızlarıyla diğer Mesihçileri seslenirler.
6: Coğrafyamızdaki, çünkü vahiy anlayışı daha böyle dikte şeklinde olduğu için bir soruyu sormak istedim.
5: Evet.
6: Kutsal kitapta ise esinleme kavramıyla karşılaşıyoruz. Mesela 2. Timoteos 3. bölüm 16. ayette kutsal yazarın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır diyor. Bir esinleme kavramını görüyoruz.
5: Evet. Tabii
6: burada kutsal ruhun, Tanrı'nın ruhunun bu Tanrı adamlarını esinlediğini görüyoruz. Aslında noktasına virgülüne kadar bir dikte değil de onların aslında yaşayış biçimlerini, onların deneyimlerini, onların kendilerini ifade etiş şekillerini de Tanrı'nın kullandığını görüyoruz. Yanlış bir şey söylemiyorum.
5: Yok, doğru, doğru. Onları yok etmiyor. Onlar sadece bir şey değiller, bir
6: robot
5: katip
6: gibi bir
5: değiller, robot değiller. Onlar ama sözleri, ağızlarından çıkan kaleme aldıkları sözler yine de Tanrı'nın sözüdür. Mesela Musa şunu işte İsraillilerin nasıl altından yapılan buzağa tapıp da putperestliği kaydığını anlatan çıkış kitabı. Orada bu olayı da anlatırken de o Tanrı'nın sözü. Veya Davut Zebur kitabında dua ederken Ya Rab bana yardım et diye dua ederken o da Tanrı'nın sözüdür.
6: İlginç.
5: Yani ilginç değil mi yani? Evet. Ama bu bizim için daha yararlıdır. Çünkü bizi hani direkt biz de onunla özdeşleşebiliriz. Yani aynı durumdayız, çünkü biz de zorluk içinde, biz de onun aynı sözlerle dua edebiliyoruz ve o sözlerinde birçoğunun da Mesih'in kendi sözleri olduğunu da görüyoruz. Örnek verecek olursak orada 22. mezmurda Davut Allah'ım Allah'ım neden beni terk ettin diye yakarışına başlar ve İsa Mesih'in de çarmıha gerilirken de orada aynı şey söylüyor.
6: Evet.
5: Yani onun da çok derin bir anlamı vardır. Yani onlar hem o döneme ait dualardır ama aynı zamanda bir peygamberliksel bir değeri sahip. Daha sonra olacaklarını, Mesih'in yaşayacaklarını önceden orada sanki yaşanıyor Davut'un hayatta. Prototip gibi. Ama esas, yani gölge gibi, şimdi hakikisi Mesih'in kendisinde gerçekleşiyor. O zaman vahiy anlayışımız biraz farklıdır.
6: Evet.
5: Şöyle bir ayet var Petrus'un mektubunda. Diyor ki, bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
6: Evet.
5: Yani bu anlayışımız bu şekildedir.
6: Peki İncil'e güvenebilir miyiz George Bey? Çünkü toplumumuzda çok bilinen yaygın şeylerden biri. İşte İncil tahrif edildi, değiştirildi. Tamam evet, belki Tanrı'nın sözüydü ama bir şekilde yanlış aktarılarak bozuldu gibi bir noktalar var. Güvenebilir miyiz gerçekten İncil'e?
5: güvenebiliriz. Evet. Hem aktarılışı çok güvenilir bir şekilde bugüne kadar da dünyada en çok kopyası veya nüshası olan kitap olarak elimizdedir. Hı-hı. Ama içindeki bilgiler de güvenilirdir. Bu konuda kitaplar da vardır. Yani İncil'ler, müjde kitaplarını güvenebilir miyiz diye Robert adı olan bir tane yazar var. Şöyle diyebiliriz, yani birkaç yolda bunu görebiliyoruz. Yeni Ahit'te birçok tarihsel bilgi vardır. Mesela farklı gruplardan söz eder Yahudiler arasında. Grekçe konuşan ve İbranice konuşanlardan söz eder Elçilerin İşler kitabında. İşte bu grup, yani batıda ve doğuda Yahudi diaspora gruplarıdır. Yani herkes bilir. İşte Talmud'un, Babil Talmud'u vardır Yahudilerin arasında. Bir de Filistin Talmud'u vardır. Yani iki grup. İki grup da farklıdır. Yani hangi halklar olduğunu söyler. İşte doğulu diaspora arasında Partlar, Medler, Elamlılar vesaire var. Diğerinde işte Giritliler, Pontus ve Asya ilinde vesaire. Bu tarihsel bilgiler, bilir. Havralardan söz eder. Her kentte havralar. Şimdi bakıyorsun kazılarda havra kalıntıları ortaya çıkıyor. Bizim kendi Türkiye'mizde de bu kalıntılar var. Evet. Yani havralar vardı. İsrail topraklarında çok var. İşte o dönemde kim kraldı? Kim Roma İmparatorluğu'nda? Mesela Sezar Tiberius'un egemenliği altında şu yılda şu şekilde... Evet. İsa dünyaya geldi vesaire. İşte Pontus Pilatus valilik yapıyordu diyor İncil. Bunların hepsi bilinen tarihsel gerçekler. Yeni Antlaşma'nın tarihsel coğrafik bilgiler de doğrudur. İşte Kudüs'ü anlatan kişiler tarafından ele alındı. Orada yaşanan olayları her noktası doğru çıkıyor araştırdığın zaman. Bazı sahte İncil'lerde veya İncil diye geçinen Barnabı İncil'i mesela... bu bilgilerden yoksun. Mesela o döneme ait olmayan şeker varmış gibi anlatıyor Barnabe İncil'i. Veya Kudüs'ü bir liman kenti olarak anlatıyor. Evet. Halbuki böyle bir kent değildi. Bu sonradan uydurma bir kitap olduğunu gösterir. Buna devam edebilirim. Bir sürü tarihsel kanıt var ama güvenebiliriz diyeceğim.
6: Evet, çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümümüzün aslında sonuna geldik. Artık zamanımız kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Ağzınıza sağlık, emrinize sağlık.
5: Ben teşekkür ederim.
6: Gizemli Elçi Pavlus programının ilk bölümünün sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile birlikte temel bir giriş yapmaya çalıştık programımıza. Bir sonraki bölümümüzde aslında biraz Pavlus'un geçmişine, onun hayat hikayesine odaklanmaya çalışacağız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarından arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Programlarımızla alakalı, Hristiyanlık inancıyla alakalı sorularınız varsa, görüşleriniz, yorumlarınız varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
8: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
9: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin Mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com

0: radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde para kullanımı konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz Pastör.
1: Hoş bulduk.
0: Ben hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve aslında çok önemli bir konu para kullanımı. Bu çok sıkıntı yaşayan insanlar var ve para gerçekten birçok sorunu çözebilecek gibi de düşünülüyor. Para nedir diyerek aslında sormak istiyorum ve böyle giriş yapalım isterseniz pastörüm.
1: Evet, yani para nedir desek belki toplumdaki kişilere bunu sormak lazım. Yani para nedir? Yani nasıl cevapları alırız tam bilemiyorum ama hani herhalde bazısı bir güç diyebilir. Bazısı istediğimi elde etmek diyebilir. Ama öyle doğru bir tanım gelmez. Sözlüğe baktığımızda mal ve hizmet satın almak için bir değişim aracıdır diyor. Demek ki para bir aracı. Önce bunu görmek lazım. Yine tarihe baktığımızda paranın olmadığı bir dönem var ama değişim vardı. Yani malla bir mal başka bir malla değiştiriliyordu ama çok pratik değildi. Atıyorum 100 tane koyunu varsa onu işte Erzurum'dan İstanbul'a getirmek zor bir konu. Ama Erzurum'da bunu satıyorsa ve İstanbul'a gelip 100 koyun alabilir yine isterse. Yani bunun gibi düşünebiliriz ve ticareti ve ekonomiyi geliştiriyor. Yine para dediğimizde tabii önemli bir konu, bazısında var bazısında yok. Ama olması için yani bir mal ya da hizmet üretmek gerekiyor. Yani yattığımız yerden paraya sahip olamıyoruz. Miras zenginleri varsa bile işte Hazra'da dağlar dayanmaz diye bir sözümüz var ya. Yani o da bir süre sonra tükenebilir. Demek ki insan bir emek harcaması lazım. Bir mal, hizmet üretmesi gerekiyor. Yine bu ürettiği işte hizmetin karşılığında aldığı bir değer oluyor. Yani şu anda da insan düşündüğümüzde hava ve sudan sonra, yani yaşamsal konulardan sonra hayatını en çok etkileyen konu paradır. Yani para yoksa yiyecek alınmaz, giysi alınmaz, barınma sorunu çözülmez. Hep bunlar temel ihtiyaçlardır.
0: Evet. Peki kutsal kitap paraya sahip olmak ve para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğini söylüyor bizlere kutsal kitap açısından bakarsak.
1: Hani özdeyişler var. Yani toplumumuzda Süleyman peygamber olarak kabul ediliyor ama Kral Süleyman diye geçiyor. Daha çok Hristiyanlar bunu kullanıyor. Ve o özdeyişlerde çalışkan olmayı özendiriyor. Yani çalışkan olmak. Neden? Çünkü bir emek üretmesi lazım. Ya da bir hizmet üretmesi gerekiyor. Özdeyişler 10. bölüm 4. ayette tembel eller insanı yoksullaştırır, çalışkan el zengin eder diyor. Yani tembel bir kişi zengin olamaz. Demek ki çalışması lazım. Yine çalışanların eli egemenlik sürer, tembellikse köleliğe götürür. Yani paraya sahip olup olmamak arasında büyük bir fark var. Ama kişi çalışıyorsa aynı zamanda özgür bir kişidir. Yani bu dünya düzeninde diyelim. Bu dünya düzeninde nedir? Özgür bir kişi olarak yaşar. Yine tembel kişi işini bitiremez. Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır. Yani o da yani bir tembel bir iş bitiremiyor. Yani çalışkan kişi ancak bir servet kazanabilir. Yine tembel canının çektiğini elde edemez. Çalışkanın istekleri ise tümüne yerine gelir. Yani bu da paraya bağlı bir şey. Çalışıyorsa, üretiyorsa, parası varsa tabii ki istediğini istediklerine daha çok ulaşabilir. Yani bunları söyleyebiliriz. İncil'de de bu konuda Pavlus Efeslilere yazdığı mektupta yani kolay para kazanma yolu olan hırsızlık için şunu diyor. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun. Emek vererek para kazanmak iyi bir şey ama hırsızlık yapmak iyi bir şey değil. Yani bazen kişi ahlaki olarak hırsızlığı meşrulaştırmak istiyor. İşte diyor ki onun çok parası vardı o yüzden aldım ama bu doğru bir yaklaşım değil yani.
0: Evet, o zaman çalışmak gerektiğini kesinlikle anlıyoruz. Tembellik yapmayacağız, çalışacağız ve parayı bir şekilde kazanmamız gerekiyor emek vererek. Tabii ki kazanırsak emek verip o parayı, o zaman sahip olduğumuz bu maddi değeri, işte parayı nasıl kullanmalıyız? Dilediğimiz gibi hareket edebilir miyiz bu noktada?
1: Ya tabii ki erdemler ve değerler, ahlaki niteliklerimiz önemlidir. Yani kişi zengin olabilir ama yani insani değerler yönünden çok zayıf olabilir. Yine Özde İşler'de şunu yazıyor, işte gazap günü servet işe yaramaz. Yani demek ki paranın olması da yargı gününde, yani İsa Mesih tekrar gelecek, o geldiği zaman yani paranın kişinin kurtuluşu için bir önemi olmayacak. Oysa doğruluk ölümden kurtarır diyor. Yine erdemler olarak iyi at büyük servetten, saygınlık gümüş ve altından yeğdir. Yani önce bu olumlu değerlerin ardından gitmek. Yani insani nitelikler dediğimiz erdemlerimizi kaybetmememiz önemli bir konu. Ve işte parayı gördü de şımardı diye bir sözümüz de var. Yani sonradan gördü ya da görme olarak geçiyor. Demek ki bu parayı yine de biz doğru amacına göre kullanmalıyız. Yani iyi şeyler için kullanmalıyız, iyi yaşamalıyız. Ama aynı zamanda şuna da dikkat etmemiz gerekiyor ki yani o para bizi insanlığımızdan uzaklaştırmaması lazım. Hatta mirasla ilgili bir konu var, İncil'de geçiyor. Kalabalığın içinden bir kişi İsa'ya, öğretmenim kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın diyor. Yani bir miras konusu var ki yani dünyada da en çok tartışılan, konuşulan konulardan bir tanesidir miras. İsa diyor yani beni kim üzerinize yargıç ya da hakem yaptı ve sonra uyarıyor orada olanları, dikkatli olun diyor. Her türlü açgözlülükten sakının çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Demek ki bu miras isteyen adamda bir açgözlülük vardı. İsa onu gördü çünkü İsa bütün insanların yüreklerini görüyordu. Kimsenin ona bir şey demesi gerekmiyordu. Ama aynı zamanda orada kendisini dinleyen kişilere açgözlülükten uzak olun diyor. Demek ki parayı kullanacaksak ya da sahip olacaksak açgözlü olmamalıyız. Ve bu açgözlülük konusunda İncil putperestlikle bir tutuyor. Yani İncil'de bunu yazıyor. Efeslilerde mektup 5. bölümde şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Pavlus bu metni yazdı. Ve açgözlülük bir putperestlik olarak

0: var, çalışma şekli var ve para kazanıyorlar. Bu tamamen bizim kendi gücümüze dayanan bir durumudur. Tanrı bu noktada aslında parayı kazanma noktasında ya da bir varlığımızın olması noktasında nasıl bir etkisi var?
1: Yani ilk parayı Tanrı basmadı. Onu söyleyebilirim. Ya da o para düzenini kendisi kurmadı. Bunu iyi anlamamız lazım. Aslında bu paraya dayalı sistem, yani tanıma da baktığımız zaman mal ya da hizmet almak için bir aracı olması insanların geliştirdiği bir konudur. Ve bunu kullanması ve sosyal adaletsizliğe neden olması da yine insanların kendi kurdukları ekonomik düzenden kaynaklanır. Ekonomik ve tabii ki o siyasi düzenden, ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani bundan 3000 yıl önce de öyledir, bugün de öyledir. Ve bir adaletsizlik varsa, yani biz bunu para diyoruz ama bir bazı kişide çok var, bazı kişide az var diyoruz ama aslında o düzeni insanın kendisi kurdu. Yani ben kurmadım ama sonuçta bütün tarih boyunca insan Tanrı'dan kopuk olduğu için kendi düzenini kurdu. Ve bugün yoksul varsa yeryüzünde insanın kurduğu düzenden kaynaklanıyor. Tanrı her şeyi iyi ve doğru yarattı ama sonradan insan bozuldu. Hatta yaratılışta şeytan Adem'le konuştuğunda, işte iyilikle kötülüğü bilme ağacından yediğinizde Tanrı gibi olacaksınız dedi. Yani insan o günden beri egemenliğini bozulmuş bir şekilde yaşıyor. Kendi düzenini kuruyor ve bu defa dünyaya da baktığımızda ekonomi konusunda da bir adaletsizlik var. Tevrat'ta şunu yazıyor, yani çıkış 22-25 ayetinde, halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız, üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Yani Tevrat'ta bu yazıyor, yasada yazıyor. Ama bunu bugünkü dünyadaki sisteme söylediğimizde, yani ekonomide, bankacılık sistemine baktığımızda üzerine faiz eklemeyeceksiniz sözünü duymak mümkün değil. Ama Tanrı bunu istemiyor. Yani neden bunu istemiyor? Çünkü insanların köleleştirilmesini istemiyor. İstemediği için de böyle bir buyruk veriyor. Yani bazı kişiler diyor işte faizsiz sistem falan var ama o hikaye. Yani sonuçta o paranın artan bir şekli oluyor. Yani kendilerine göre bulunmuş bir çözümdür.
0: Peki yani yine de bir adaletsizlik görüyoruz toplumda. Bazı insanlar daha varlıklıyken bazı insanlar daha zor durumda yaşıyorlar. Yani yine de bir eşitsizlik söz konusu. Yine de Tanrı burada müdahale edemez mi? Bu daha adaletli ve eşit bir şekilde yaşaması için insanların bir şey yapamaz mı? Çünkü bazen karşılaştığım insanlar bu konuda çok isyan ediyor. Yani Tanrı sanki bazı insanları daha çok seviyor, onlar daha böyle zenginleşiyorlar. Bazı insanları sanki daha az seviyormuş gibi. O insanlar, yani Tanrı adaletli değil, Tanrı işte bize niye yardım etmiyor gibi düşüncelere de sahip.
1: Yani müdahale edeceği zaman var, onu söyleyebiliriz. Ne zaman? İsa Mesih tekrar geldiğinde. Yani bozulan yaratılışı tekrar düzene koyacak. Ama bugünkü sisteme baktığımızda müdahale edilecek bir durum değil. Ama İncil'e de bir örnek var. Yani Kutsal Ruh'un döküldüğü gün yaklaşık 3000 kişi iman etti ve sonrasında şöyle bir düzen oluştu. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Yani öyle bir komünel toplum yaşamaya başladılar. Ve sonra aralarında yoksul olan yoktu diyor. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre değişirdi. Yani tam bir komünel toplum var. Bazen bu ayetleri okuduğumda işte Marx'ın komünel toplumu geliştirdiği söyleniyor ama bu ayetleri Marksistler bilmediği için öyle söylüyorlar. Yani Marx'tan 1000 yıllar öncesinde aslında ilk Hristiyanlar bir komünel toplumu yaşadılar. Yani bunu yaptılar, yaşadılar. Ve aralarında yoksul olan yoktu diyor. Yani ama bugünkü düzene baktığımızda, yani ekonomik düzenine böyle bir sisteme izin vermiyor. Söylediğim gibi İsa Mesih tekrar gelecek ve geldiği zaman her türlü yoksullukla ilgili konuyu kaldıracak ve insanların

0: arasında yoksul olmayacak. Ancak Tanrı böyle bir düzeni kurabilir. Bu insanın yapacağı ve kuracağı bir ekonomik düzen değildir.
1: Yine de şu an içinde bulunduğumuz düzen yine de insanın eseridir aslında. Evet. Tanrı böyle bir düzen olmasını istemedi ki bununla ilgili ayetler de var aslında. İşte yardım etmek açısından ve kardeşine nasıl davranmak gerektiği açısından diye.
0: Evet. Hatta diyor işte bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız, onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Yani en azından bunu yapın diyor. Yani bütün bu kadar aç gözlü olmayın diyor.
1: Evet, o zaman dikkat etmek gerekiyor aslında bu para konusuna. Çünkü önemli hem sahip olduğumuz şeyler, nasıl kazanacağımız, neler yapacağımız konusunda birçok aslında Tanrı'nın uyarısı ve yönlendirmesini de görüyoruz tabii ki. Ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Maranata.
5: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Hristiyan Ahlakı programında para kullanımı konusu üzerinde konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde para nedir, para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğinden konuştuk. Neden dünyada eşitsizlik var sorusu üzerinde durduk. Ve şununla devam etmek istiyorum aslında ben İsmail Bey. Kutsal kitapta zenginlik, özellikle de para konusunda birçok ayet var, uyarılar var. Bu ayetlere de bakarak varlıklı, para sahibi olunması yanlış bir şey midir?
6: Hani kutsal kitapta zenginlik günah değil. Ancak haksız kazançla zengin olmak, insanları yoksullaştırmak günahtır. Tanrı bunu istemiyor. Az önce de kullandım ama aynı ayeti yine kullanmak istiyorum. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Tanrı böyle diyor.
5: Tamam. Genel olarak baktığımızda aslında tabii ki zengin olmak kötü bir şey değil, günah değil. Sadece nasıl zengin olunduğu önemli diyebiliriz o zaman.
6: Evet öyle yani.
5: Peki İsa Mesih imanlısı için para ne zaman sorun olmaya başlıyor aslında?
6: Evet, put olduğu zaman. Yani yine eğer put konusuna dönersek, Tanrı'nın yüceliğini alan her şey puttur. Yani bu para için de geçerli. Başka herhangi bir konu için de geçerli. Ama buradaki put olmak sözüne baktığımızda biz sadece zenginler için düşünmemeliyiz. Yani yoksullar için de para put olabilir. İsa Mesih İncil'de Matta 16, 19, 24 ayetlerinde şunu söylüyor. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Yani evet, yani demek ki bu dünyada biriktirilen hazinelerin ruhsal yaşamda ya sonsuz yaşamda bir faydası olmadığını söylemeye çalışıyor ve şöyle devam ediyor. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalarlar. Yani göksel yerlerdeki biriktirilen hazine nedir? Hani Tanrı'yı yücelten bir yaşam sürdürmemiz gerekiyor bu dünyada. Ve o zaman bunları bir göksel hazineler olarak görüyor ve sonsuzlukta da geçerli olduğunu söylüyor. Sonra işte para ne zaman sorundur sorunuza geliyorum. Buna İsa Mesih şöyle diyor. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Yani yüreğimiz paradaysa parada olacak. Kariyerde ise kariyerde olacak. Hırsta ise hırslı olmakta olacak. Ve o zaman yüreğimiz nerede? Yani bu soruyu sormalıyız. Paranın sorun olup olmaması konusunda bizim için para bir put mudur? Ve yine İsa Mesih devam ediyor. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Yani buradaki gözün sağlamlığı cömertlik anlamında kullanıyor. Yani paranız varsa cömert olun diyor. Yani bunu aç gözlükle kendinize biriktirmek için değil. Yani başkalarının başkalarının da faydasını düşünerek kullanın. İyilik yapın. Yani gözünüz bozuksa, yani cömert değilseniz bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa o ne korkunç bir karanlık diyor. Ve en sonunda hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret eder öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.
5: Evet. Evet,
6: eğer biz Tanrı'ya kulluk etmek istiyorsak para Tanrı'nın yüceliğini almaması lazım. Tanrı'ya, daha doğrusu Tanrı'ya verdiğimiz, vereceğimiz, vermemiz gereken yüceliği almaması gerekiyor. Eğer o yüceliği paraya veriyorsak o zaman para bizim için sorundur ve puttur.
5: Evet. Yani zengin olmayı istemek, bunun için çalışmak aslında sorun değil. Ama Tanrı'nın önünde tutmak parayı ya da Tanrı'ya güvenmek yerine paraya güvenmek, Tanrı'ya gereken o yüceliği yerine işte o parayla yapılan ya da paraya verilen o yücelik, o zaman Tanrı'nın yerini alıyor ve o zaman put oluyor,
6: evet, o
5: bizler
6: zaman
5: için
6: oluyor.
5: Ve sorun orada başlıyor aslında bir imanlı için.
6: Evet, ve bunun için de yani ille de zengin olmak gerekmiyor. Özellikle bunu vurguluyorum. Yoksullar için de put olabilir. Yani bir lirası vardır belki ama o bir lira bir put olabilir.
5: Evet, tamamen o yürek durumu önemli burada o zaman. Peki paramızı nasıl doğru kullanırız bu anlamda? Tanrı'nın bizden istediği kutsal kitabın öğretisi nedir? Çünkü kazanmak gerekiyor.
6: Evet, benim bir kitabım var. Finansal bilinç diye, yani orada onun son bölümünde özellikle paranın nasıl kullanılması gerektiğine yer vermiştim ve bir araştırma vardı, orada yazıyor, oradan yani kendi kitabımdan alıntı yaptım. Alışveriş eskiden ihtiyaçların giderilmesi anlamına gelirken diyor araştırmacı, son yıllarda artık bir takım duygusal ihtiyaçların giderilmesine de cevap verdiği anlaşıldı. Yani eskiden işte bir elbiseye mi ihtiyacı vardı, elbise alıyordu. Ya da yiyeceğe ihtiyacı vardı, yiyecek alıyordu. Ama artık daha duygusal ihtiyaçların giderilmesine cevap veriyor diyor. Yani bu nedir, ne anlama geliyor? Yani bir şey satın almak insana kendini iyi hissettiriyor. O zaman o alışveriş çılgınlığı dediğimiz durum başlıyor. Ve sonra alınan şeyden çok, yani o satın aldığı üründeki tatmin ön plana geçiyor. Yani bu da aslında ihtiyaç kavramının değiştiğini gösteriyor. Yani daha önce daha somut belli ihtiyaçlar varken ama günümüzde özellikle nedir? Duygusal bir tatmin öne çıkmış oluyor. O zaman biz sorduğunuz soruya bir cevap vermek istersek, yani nasıl kullanırız diye, öncelikle ihtiyaçlarımızın ne olduğunu iyi anlamalıyız. Yani bunu iyi görmemiz gerekiyor. Yine az önce söyledik, yani cömertlik, başkalarının iyiliği için kullanmak, yine Tanrı'ya sunmak, yine bu paranın, yani harcadığımız paranın ister fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamak için olsun, yine ister duygusal ihtiyaçlarımızı da karşılamak için olsun diyelim. Bu paranın Tanrı'dan geldiğini düşünmeliyiz. Çünkü Tevrat'ta, Hagay'da 2.8, 2. bölüm 8. ayette gümüş de altın da benim diyor, her şeye egemen Rab. Yani Tanrı diyor ki tamam, sen çalışıyorsun, emek veriyorsun, kazanıyorsun, tam paran da var. Ama diyor ki aslında ben her şeyin sahibiyim. Yani Rab bizim canımızın sahibi olduğuna göre yani paramızı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda iyi bir söz söyledi diye düşünüyorum.
5: Evet. O zaman sahip olduğumuz her şey aslında tabii ki Tanrı'nın ve bize de Tanrı'dan geliyor. Ve biz bunu doğru kullanmalıyız. İhtiyaçlarımızı iyi belirleyerek aslında ilk adımı doğru atmış oluruz. Sizin de dediğiniz gibi. Tabii ki Tanrı'nın sağladığı bereketler de var. Her şey Tanrı'nınsa, her şey Tanrı'dan geliyorsa bize, bu bereketler altında yaşamak için neler yapmalıyız?
6: Yani önce Tanrı'yla doğru bir ilişkimiz olması gerekiyor. Yani İncil'de anlatılan bir örnek var. Bir kişi İsa'yı izlemek istiyor ve işte yasada olanları yap diyor. O her şeyi yaptım diyor. O zaman İsa Mesih o zengin adama diyor ki o zaman sen her şeyini sat, beni izle. Adam geri dönüp gidiyor çünkü çok malı vardı diyor. Yani demek ki bu mal ya da para dediğimiz şey put durumundaysa biz Tanrı ile doğru bir ilişki kuramıyoruz. Hani İsa'yı izlememiz gerekiyor. İsa dedi işte öğrencilerine, beni izlemek isteyen çarmığını yüklenip öyle izlesin. Yani canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Yani İsa bizi farklı bir noktaya odaklıyor. Yani kendisine ve onun aracılığıyla gelen sonsuz yaşama odaklıyor. Yine Tevrat bölümlerinde Tanrı'yı izlersek bir kutsama, bereket olacak. Ama Tanrı'yı izlemiyorsaksa yaptıklarımızla bir yüzleşme var. Yani bir yargı var orada. Oradan birkaç ayet okumak istiyorum.
5: Evet.
6: Eğer Tanrınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklara uyarsanız, yani itaat ederseniz, bütün buyruklara uyarsanız, Tanrınız Rab sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır. Yine tekrar öyle. Tanrınız Rabbin sözünü dinlerseniz, az önce söyledi, bir daha söylüyor. Şu bereketler olacak. Yani kentte, tarlada kutsanacaksınız. Yani yapılan her işte. Rahminizin meyvesi kutsanacak. Çocuklarla bereket olacak. Aynı zamanda hayvanlardan da bereket gelecek. Onların bereketleri olacak. Onların yavrularından. İşte sepetiniz, hamur tekneniz bereketli olacak. İşte içeri girdiğinizde, dışarı çıktığınızda kutsanacaksınız. Yani güvenlik içinde olacaksınız diyor Tanrı. O zaman demek ki öncelikle Rabbin sözünü dinlemek, yani kutsal kitapta, yani Tevrat, Zebur, İncil'de Tanrı ne diyor, onları dinlemeli, anlamalıyız. Ve o zaman Rabbin buyruğuyla ambarlarınız dolacak. El attığınız her işte Rab sizi kutsayacak. Tanrınız Rab size vereceği ülkede sizi kutsayacak. Yani Rabbin böyle bir bereket vaadi var. Ancak dinlemezsek lanet dediğimiz yargı üzerine geliyor insanın. Burada biraz lanet sözcüğünü açmak istiyorum. Biz laneti ilenme olarak görüyoruz ve toplumda da öyledir. Biri bir başkasına lanet istediğinde onun kötülüğünü istiyor. Bu iyi bir şey değil aslında. Ama kutsal kitapta geçen, yani Tanrı'nın laneti dediği şey bizim insanların kullandığından farklıdır. Tanrı'nın yargısının kişinin üzerine gelmesi. Bunu düşünmek lazım. O zaman demek ki eğer Tanrı'yı dinlemiyorsak, o zaman Tanrı'nın yargısı üstümüze geliyor. Nedir bunlar? O buyrukları yerine getirmezsek, işte doğru bir şekilde Rabbi izlemezsek, kentte de tarlada da lanetli olacaksınız. Yani yargı altında olacaksınız. O zaman demek ki tarladan da bir bereket yok. Kentte yapılan işlerden de bir bereket yok. Sepetiniz, hamur tekneniz lanetli olacak. Yani yiyecek, açlık, yoksulluk başlayacak. İşte ürünlerden, hayvanlardan, meyvelerden bir bereket olmayacak. İçeri girdiğinizde lanetli olacaksınız. Dışarıya çıktığınızda lanetli olacaksınız. Yani içeride de dışarıda da yargı altında olacaksınız. Korku içinde yaşayacaksınız diyor. Bu böyle devam ediyor. Yani o zaman sorunuza eğer dönersek, yani bereketler altında yaşamak için ne yapmalıyız? Öncelikle Tanrı'yı izlemeliyiz. Ama onun dediği gibi, onun yazdığı gibi izlemeliyiz. Yani kendi
5: yöntemlerimizde değil.
6: Evet, kendi yöntemlerimizde değil.
5: Evet, tabii ki Rabbin bereketlerini okudunuz aslında, lanetlerini de okudunuz ve Rabbin bereketleri altında yaşamak gerçekten güzel ve bunu Tanrı ile kurduğumuz o doğru ilişki sayesinde yapabiliyoruz. Aslında benim de aklıma bir ayet geliyor, Süleyman'ın Özdeyişleri 10. bölüm 22. ayette şöyle diyor: Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden, Rab buna dert katmaz.
6: Amin.
5: Evet, çok güzel bir ayet. Yani hem bereket altında yaşayıp hem de ona dert katmaması, olmaması gerçekten çok değerli. Tabii ki kiliselerde ondalık da veriliyor. Bununla ilgili aslında bir soru sormak istiyorum. Neden ondalık veriliyor? Ondalık nedir? Tanrı'nın buna ihtiyacı var mı?
6: Şimdi ondalık sistem olarak Musa peygamber döneminde başlıyor. Ama köklerine baktığımızda İbrahim peygambere kadar gidiyor. İşte İbrahim peygamber ganimetin ondalığını o dönemde oradaki kahin Melkizedek'e veriyor. Onun torunu Yakup, toplumumuzda Yakup peygamber olarak biliniyor. O da Rab beni bereketlersen ondalığımı vereceğim. Demek ki ondalık Rab'i Rab olarak görmekle ilgili bir şey diye anlıyorum. Yani Tanrı'nın o verilen ondalığa ihtiyacı yok. Ama Musa peygamber döneminde Leviler hizmet etmeye başlıyor buluşma çadırında. O zaman diğer 11 oymak onlara bakıyor. Üründen, asmanın üründen, işte aynı zamanda hayvanlardan getiriyorlar ve onlar sadece tapınak hizmetlerini yapıyorlardı. Kilise dönemine geldiğimiz zaman durum biraz farklı. İncil'de ondalık sözü geçmiyor. Ondalık verin diye geçmiyor. Yasada buyruk. Yani nedeni de Musa peygamber döneminde ondalık her zaman tapınağa götürülürdü. Başka bir yerde ondalık toplayamazsınız. İsa Mesih döneminde ise artık tapınak kilisedir. Yani ve her yerde kilise var. O zaman bağış, sunu, armağan adı altında toplanıyor. Hı hı. Ve bu kilisenin devamlılığı içindir. Yani İsa Mesih'in tekrar gelişine kadar Tanrı burada kendisine iman edenlere, izleyenlere bir sorumluluk veriyor. Yani ihtiyacım var yok. Ama kilisenin devamlılığında insana bir sorumluluk vermesi önemli bir şey. Ve yine az önce söylediğim ayette olduğu gibi gümüş de altın da benim diyor. O zaman Tanrı bunun %10'unu istiyor. Hı hı. Ve bunu da İsa Mesih'in gelişine kadar kilisenin devamlılığı için istiyor. Yani bugün müjdeyi ilan edecek başka bir kurum yok. Hı hı. Yani seküler, diğer kurumlar seküler. Aynı zamanda göksel cenneti yansıtacak başka bir kurum yok. Yani o zaman demek ki bu kuruma bizim ciddi bir sorumluluğumuz olması, hı hı, gerekiyor. Bu açıdan biz ondalık vermeliyiz. Ayrıca Rab yine Tevrat bölümlerinde, Malaki'de bereket vaat ediyor ondalık verenlere ve bunu eksik verilmemesini istiyor. İşte hırsızlık, onlar Tanrı'yla ilişkisinin iyi olduğunu düşünüyordu ama siz diyor hırsızlık yapıyorsunuz diyor. Soruyorlar nasıl hırsızlık yapıyoruz? İşte ondalıklardan çalıyorsunuz, yani ondalığı tam olarak vermiyorsunuz diyor. Yani sunulardan çalıyorlar diyor. Hatta Tanrı diyor siz lanete uğradınız, yani yargı altına giriyorsunuz. Çünkü bütün hepiniz benden çalıyorsunuz. Ve şu vaadi veriyor: tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Hı hı. Yani evet, ben sizi bereketleyeceğim diyor. Bununla beni sınayın diyor. Kutsal kitapta Tanrı'nın beni sınayın dediği yer çok nadirdir. Hı hı. Ama bir tanesi budur. O söylediği yerlerden biri budur. Eğer sen ondalığını veriyorsan, ben seni bereketlemiyorsam beni sına diyor. Yani bu büyük bir bereket vaadi. Ve her şeye egemen Rab, göreceksiniz göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Yani aslında %10 veriyorum düşünüyoruz değil de %90 kazanıyoruz gibi bir mantık olması gerektiğini, hı hı, söylüyor. Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Yani demek ki Tanrı aslında bize %90 bereket veriyor ama insan olarak çoğu zaman o %10 bize zor geliyor diye düşünüyorum. Kilisenin, evet, devamlılığı için önemli.
5: Hı hı. Aslında bu ondalık konusu belki bizi dinleyenler arasında ilk kez duyanlar da vardır. Bir söylenti var genelde, insanlar Hristiyan olsun diye kilise para dağıtıyor diye bilinir ama burada siz imanlı insanların aslında kiliseyi desteklemek için gelirlerinden ondalık verdiğini söylüyorsunuz.
6: Evet, tabii, kesinlikle.
5: Evet, o da belki ilk kez duyanlar için ilginç olabilir.
6: Bir de çok spesifik bir şey. %10 diyor. Yani %9, hı-hı, demiyor. %11. %10'u Tanrı Musa peygamber döneminden başlayarak aslında kendisine verilmesini istiyor.
5: Yani. Evet, aslında bütün program boyunca para kullanımı ile ilgili konuştuk. Paranın ne demek olduğunu, aslında zengin olmanın ya da bunu istemenin kötü bir şey olmadığını konuştuk. Sadece parayı nasıl kazanacağımız ve nasıl harcayacağımızın çok önemli olduğunu konuştuk. Ve son olarak da aslında tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz var ve Tanrı'ya güveniyoruz. Her şeyin sahibi olduğunu biliyoruz ve bize de sahip olduğumuz her şeyin Tanrı'dan geldiğini biliyoruz. Ve hayatımızın efendisi olarak Tanrı'ya güvenerek ilerlediğimizde aslında kazançlarımız bize verdiklerinden aslında Tanrı'ya bir pay verdiğimizi, onun egemenliği için diye konuştuk. Son olarak toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz bu konuda para kullanımı ile ilgili?
6: Yani İncil'de şunu diyor, yani dediğiniz gibi Tanrı'yı onurlandırmak için veriyoruz. Hı-hı. Sevinçle verin, hı-hı, iştenlikle verin, cömertçe verin. Yani bunları veriyoruz. Sevinçle vermiyorsak çok anlamı yok. Yani cömertçe vermeliyiz, hı hı, ve iştenlikle Tanrı'ya bunu vermeliyiz. Çünkü o bizi bereketliyor.
5: Evet. O zaman şunu da diyebiliriz ki imanlı olan ve Hristiyan ahlakı içerisinde her şey aslında çok değerli. Kutsal kitabın sözleri çok değerli ve biz o buyruklar içerisinde yaşamalıyız. Ve Tanrı'nın beni bununla sınayın dediği bir sözü var bu para kullanımıyla, evet, ilgili. Bu çok değerli. Onun için nasıl kazandığımıza dikkat etmeliyiz, nasıl harcadığımıza dikkat etmeliyiz ve Tanrı'nın egemenliği verme konusunda her zaman sevinçli ve istekli olmalıyız diyebiliriz. Evet. Tamam, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
6: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
12: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarat.com'da.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.